Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Hilmi Çivi ve Zeki Yantaş'tan alınan Antalya türküsüyle başlıyor. Çay başına bostan ektim, yayıldı. Şule Arık'tan dinliyoruz.

Saharyeli Mustafa Sırtlı'dan alınan Bülent Aslan'ın derlediği Rize türküsüyle devam ediyor. Hemşinin Yaylaları. Sabahat Aslan sizinle.

Aynam düştü yerlere, karıştı gazelleri. Tabiatım kurusun, kıyamam güzelleri. Ayşe Yürekli'den alınan bu Eskişehir türküsünü Aysun Gültekin söylüyor.

Ankara'ya doğru uzanıyoruz. Genç Osman'dan alınan Karpuz Kestim Yiyen Yok adlı türküyü Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz.

Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri. Sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali. Ömer Akpınar'ın derlediği bu Bursa türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir İzmir türküsüyle devam ediyoruz. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı. Emel Taşçıoğlu söylüyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Beyhan Karslı sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Save Trend Yol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından kutladı. Bu takıma o kadar çok tebrik ediyoruz ki, insan artık ne yazacağını şaşırıyor, muhteşemsiniz Filenin Sultanları, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakan milli takımımızın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise A Milli Kadın Voleybol takımını şampiyonluk için yolları açık olsun sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan

Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı, ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Filenin Sultanları Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve 12 ayına yaymak dedi. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışında konuşan Ersoy, Türkiye'de müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor, bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor," dedi. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezara açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den de taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu 90 dakika TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Hayırlı, huzurlu sabahlar sevgili dostlarımız. Güzel bir cuma sabahına hep birlikte uyandık. TRT Türkü'de sabah başlıyor. Efendim, arabada, evde, işte, her nerede bize kulak veriyorsanız, bulunduğunuz mekanda size mutluluk ve huzur diliyoruz, kolaylıklar temenni ediyoruz. Arkadaşlarımız yine birbirinden güzel türküleri seçtiler. Size 3 saat boyunca eşlik etmeye çalışacağız.

Kulaklarınız aracılığıyla gönüllerinize ulaşmayı hedefliyoruz. Lütfen kabul ediniz. Bendeniz mikrofon başında Fatih Öznur, program yapımcısı arkadaşım Emine Yılmaz ve Kartal'dan Şahin Atmaca ve Bilimum Yırtıcı Kuşlar ekibi hepimiz hazır ve nazırız. Kuşlar ötmeye başlasın sabahın bu erken vaktinde. Efendim uyananlar uyanmayanları dokunmasın, türkülerle başlıyoruz. Elif Buse Doğan, dağların dumanı var diyor.

7.15 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Mersin'in Silifke türküsünü Seyit Ali Koç'tan dinledik. TRT Türkü'de sabahtasınız. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımızı bir kez daha sevgiyle ve türküyle selamlıyoruz efendim. Tülay Ağagil Konya türküsüyle sizinle oluyor. Kartal kuşun kanadında al olur.

Muzaffer Ertürk'ten dinledik sevgiliciler. Kerkük türküsüyle devam ediyoruz. İcrala Kaplan, Mehmet Özbey'in derlediği bir türküyü seslendiriyor. Gurbanam Han Gözü've.

0: Zülkü Faltan'ı dinledik seyirciler. TRT Türkü'de sabah devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Her zaman olduğu gibi yollarda olan dostlarımızı unutmuyoruz. Kulakları bizde, gözleri yolda. İyi yolculuklar diliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son yol durumunu takdim ediyoruz. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü dahil otoyolunun O6-13006 ile O6-19003 kesimleri arasında muhtelif mevkilerde bakım onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Çalışmaların 24 Ağustos 2026 tarihinde başlanması ve 30 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2 Eylül 2026 ve 30 Eylül 2026 tarihleri arasında betonarme otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu yapım işi kapsamında İzmir Çevre Otoyolu'nun O30-4-2+006 sanayi kavşak kollarıyla O30-02 Limontepe kavşak kollarında gece saat 22 ve 5 arasında çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında kontrollü olarak yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolunda sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Karaçakay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında YHT yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Mecitözü-Amasya yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları sebebiyle Amasya-Mecitözü yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 20

0: 29 ve 36. kilometreleri arasında Korkuteli Kuzey Çevre Yolu sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Dursun Bey yolunun 58 ve 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursun Bey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.

Sevenleri sevdiğine versinler bir sabah duası gibi oldu sevgili dinleyiciler. Çanakkale türküsünün o bu sevilen türküsünü Şenay Akayran'dan dinledik. Ve TRT Türkü'de şimdi Gaziantep, Şanlıurfa taraflarına uğruyoruz. Ve bir Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Tamburam rebab oldu.

Nurşah Avcun'u dinleyeceğiz şimdi, dinledik şimdi ve İmran Koç'a geçeceğiz. Özür diliyorum, düzeltelim efendim. Güzel bir Çankırı türküsüydü, şimdi İmran Koç da Azeri bir türkü seslendiriyor. Hatırla beni.

Bu da biraz iri ağzı türküydü. Nihal Koca'dan dinlediğimiz sevgiler. Şimdi Diyarbakır'a uzanıyoruz. Seyit Al Celal Güzel Ses'ten bir türkü seslendiriyor. Karanfil Eker Misin?

0: Dilek Karadağ dinledik sevgili dinleyiciler. Saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun

0: güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında, batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batısının yer yer çok bulutlu. Trakya batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeyde oyanlardan kuvvetli esmesi bekleniyor. Bursa 17-30, Çanakkale 21-31, İstanbul 22-29 ve Kırklareli 18-30 derece olacak. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Cuma günü iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizli 22-35, İzmir 22-34, Muğla 19-34 derece ve Uşak 15-31 derece olacak. Akdeniz bölgesindeyiz. Parçalı ve az bulutlu geçecek bölge. Bugün iç ve yüksek kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 23-34, Antalya 23-34, Burdur 18-32 ve Hatay 23-31 derece olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17-31, Eskişehir 15-27, Kayseri 13-30, Konya 18-31 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesindeyiz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Bugün iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 17-29, Bolu 14-25, Sinop 19-29 ve Zonguldak 19-25 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeyiz. Bölge parçalı ve çok bulutlu bugün. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 16-29, Rize 23-27, Samsun 10-27 ve Trabzon 24-26 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak. Bugün kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 12-29, Kars 9-26, Malatya 19-36 ve Van 14-27 derece olacak. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Bölge az bulutlu ve açık geçecek bugün. Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-35, Mardin 23-36 ve Şanlıurfa 25-38 derece olacak.
1: Hava durumu.

Rumeli'den bir türküydü dinlediğimiz, Mehmet Can Pelikoğlu seslendirdi sevgili dinleyiciler. İkinci saatimize başladık ve devam ediyoruz TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan sürüyor. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımızı bir kez daha sevgiyle selamlıyor, günaydınlar diyoruz. Şimdi iki türkümüz var, önce Çorum'a gideceğiz. Emine Karakuş, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü seslendirecek o sevdiğiniz türkü Dillala ve ardından da bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz İlker Gökkaya'dan. Dillala.

Bir Ankara türküsünü Barış Akpınar'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi de Kırıkkale'ye uzanıyoruz. Ekrem Çelebi'den Erol Parlak'ın derlediği bir türküyü Zeynep Cihan seslendiriyor.

TRT Türkü'de sabah devam ediyor efendim. Bu güzel Rumeli türküsünü Ayşe Engin Aslanca seslendirdi. Şimdi mesajlarınıza bakıyoruz Facebook'tan. Yine mesaj yağmuruna tutmuşsunuz TRT Türkü'de sabah programını. Hemen başlayalım okumaya. Programımızın sonuna kadar anca bitiririz tahmin ediyorum. Efendim teşekkür ederiz peşinen bütün mesajlarınıza. Benzer mesajlar olduğu için ben daha çok böyle isimleri okuyarak, bölgenizi okuyarak geçmek istiyorum. Diğer yazdıklarınızı bağışlarsınız tamamını okumadığım için. Hüseyin Akdoğan'la başlıyoruz Ankara Sincan'dan. Adnan Önem Aydın Efeler'den, İsmail Günerhan Aydın'dan selam göndermiş. Askerime, polisime, Kars Akbaba köyüme bir türkü demiş. İsmail Hakkı Cansız iyi yayınlar diliyor bize Balıkesir'den. İlyas Aydın Orman Beyli köyü Tokat'tan. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Yavuz Selim Karlıdağ, Murat Şükür, Meryem Yılmaz, Türkan Tanrıverdiler, Türkan İbiş, Leyla Çabuk, Emine Semra, Hıra,

bırakmamış, bütün takımı yazmış. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler gönderiyor. Bayram Hacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü, eşi Emine Hanım'a, komşuları Adnan ve Sebahat Hanım'a, Ahmet Boyacı'ya, Muammer Sarıbaş ve ailesine gönderiyor. Bekir Ergüt'e ve biricik eşini de unutmuyor. İlyas Aydın yine trafik kurallarına uyalım diyerek de eklemiş burada, onu da aktarmış olalım. Emine Atamer İstanbul Tuzla'dan merhabalar diyor. Dünyayı güzelleştiren iyiliktir demiş. Amenna. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın demiş. Türkü dostlarını unutmamış. Sefai Özdemir hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun güzel ülkem. Sıradaki türküyü Bartın'daki torunlarım Ceren, Arda, Muhammed, Belinay, Derin ve Poyraz'a armağan ediyorum diyor. Onları da çok seviyorum diye eklemiş. Allah hayırlı ömür versin efendim. Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan eşime, kızıma, oğullarıma armağan ediyorum diyor. Özkan Aksoy Kırıkkale'den selamlar, iyi yayınlar. Rahmetli Ekrem Çelebi'den bir türkü rica ediyorum diyor ama artık kısmetinize ne çıkarsa efendim onu şu an ikram edemeyiz. Soner Koç, bütün çocuklara sıradaki türkü armağan olsun demiş İzmir Buca'dan. Öyleyse hemen armağan edelim efendim, mesajlarınıza devam edeceğiz. Bir Nevşehir Ürgüp türküsü var sırada, sizler için geliyor. Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor efendim.

Soner Özbilen'i de dinledikten sonra mesajlarınıza dönelim sevgili dinleyiciler. Efendim bakalım kimden gelmiş. İsmail Özdemir Çanakkale'den bize yazmış. Bütün TRT Türkü İstanbul ekibine hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Sağolunuz efendim. Ümit Kaya Çelebi, sıradaki türkü Zafer Özkara, Musa Özçelik ve Mehmet Gücü Yener için olsun demiş. Olsun. Celal Elmas, Giresun Merkez Yaykınlık Köyü'nden kucak dolusu selamlar gönderiyor. Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci, Önder Tokur, Adıyaman'dan Veli Özdemir, İstanbul Esenler'den Adem Öçal ve Hava Türk Bulancak'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki türküyü eşim Kemal, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyorum diyor. Nide Bor'dan Namık Uras, TRT Türkü ekibine ve dinleyenlerine bir türkü demiş. Yaşar Özdemir, günaydın, iyi sabahlar Kütahya Tavşanlı'dan, bütün TRT Türkü dostlarını da unutmuyorum diye eklemiş. Afyon Karahisar'dan Mustafa Atmacı hayırlı cumalar diliyor. Gurbette olanlara, sağlık çalışanlarına ve bütün Afyon Karahisar ve Zonguldaklılara gelsin demiş. Ve yine bir Afyon Karahisar'dan dinleyicimiz Hüseyin Erçolak da hayırlı sabahlar diliyor. Biz de sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Nazlı Öksüz söylüyor bir güzel potpourri.

Bir Nevşehir Ürgüp türküsü dinledik Gürhan Aktaş'tan efendim. Mesajlarınız devam ediyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selamlar göndermiş. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan yazmış. Sağ olunuz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan tüm Çumra halkına bir türkü istiyor. Sezgin Daşdemir günaydın diyor Muğla Dalaman'dan. İyi yayınlar diliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım diye ikaz ediyor. Bütün yoldaki dostlarımıza bir kez daha iyi yolculuklar diliyoruz. Sıradaki türküyü eşim ve çocuklarım için çalar mısınız demiş. Tabii ki zevkle. Kocaeli Gebze'den günaydın diyen Türkan Şekerci Kastamonu Küre Çaybükü köyündeki güzel insanlara armağan bir türkü istiyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, Onur Bakır, Emre Bakır, TRT Türkü'de sabah ekibi ve radyo dostlarına armağan ediyor. Rıza Yakın Bafra'dan günaydın demiş. Sıradaki türküyü eşim Fatma, kızlarım Nuray İlknur, damadım Abdullah'a ve biricik torunum Giray'a armağan ediyorum diyor. Bir radyodan daha fazlası her daim TRT Türkü diyerek de bizi onurlandırmış, sağ olunuz. Sazımla Türküler Ankara'dan Sait günaydın selamlar saygılar demiş. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım'a armağan bir türkü istiyorum diyor. Mustafa Elduran günaydın demiş, Konya Bozkurt Çağlayan Mahallesi'ne armağan ediyor. Ve Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan türkü dostlarına selam olsun demiş. İbrahim Can var kısmetinize efendim. Bir Görele horonu dinletiyoruz.

Meşe Dilekçioğlu seslendirdi ve 3. saatimiz başlıyor. Saatimiz 9'u 2 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabahta buluştuğumuz bütün dinleyenlerimize bir kez daha merhaba diyoruz İstanbul Radyosu'ndan. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Bütün dostlara armağan ediyor bir türkü. Teşekkür ediyoruz. Bize de kolaylıklar dilemiş. Çunkuş Yücel Denizli Çivril'den yazmış, iyi yayınlar diliyor. Mithat Kaykı günaydınlar diyor Edirne Uzun Köprü'den. Annem Gülüzar Hanım Mefaret ve Rahmi Taştan için bir türkü demiş. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyümüzden günaydın diyor. Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım hayırlı cumalar size de. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler sunuyor. Torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'ı unutmuyorum diyor. Hasım Varol Sakarya'dan Haşim. Yine hep yanlış okuyorum, hep burada öyle oluyor. Sevgili Haşim kusura bakmayasın. Hasım Varol diye yazılınca diyorum kimin hasmı bu? Meğerse güzelim Haşim'miş. Bütün TRT çalışanlarını ve dinleyenlerini unutmuyor. Teşekkürler Haşim. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Dünürüm Ali Ekber Ergün için gelsin demiş. Malik Yapar Hacı Bektaş'tan hayırlı sabahlar diliyor. Bütün Hacı Bektaşlılara armağan ediyor efendim. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan yazmış bize. Albayrak ailesine ve türkü dostlarına gönderiyor sıradaki türküyü. Edirne'den bir türkü nasibinize çıktı. Bakkallar satıyor karaca üzüm diyor Hüseyin Yaltırık.

Bedri Aysel'i dinledik sevgili dinleyiciler, bir Diyarbakır türküsünde devam ediyoruz. İstanbul'dan Mustafa Doğan bize yazmış, günaydınlar. Mustafa Demir Kadirli'den selamlar gönderiyor, radyosu başında olan herkese bir türkü demiş. Mustafa Telli Kayseri'den selamlar, sevgiler. Torunlarım Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep ve Elif'e gelsin. Maşallah sıra sıra dizmişsiniz torunları. Allah bağışlasın. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu'dan.

İlyas Öztürk Burdur Tefenni'den, Fikret Dikmen Niğde'den, Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden, Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden ve Şaban Dişli de İstanbul'dan merhaba diyor. Bütün güzel günleri, iyi temennilerini iletiyorlar. Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden Hamza Akkurt, Muğla Kabaklıdere Çatak Mahallesi'nden Mehmet Çay ve Niksar'dan Selami Kabakçı da TRT Türkü dostlarına günaydınlar diliyor ve sıradaki türküyü hemen armağan ediyoruz efendim. Mehmet Seske'nin derlediği bir Adıyaman türküsü var sırada. Sabri Sabuncu'dan dinleyeceğiz. Ay doğar aşar gider.

Gezdik Karadeniz'i sevgili dostlar, hakikaten tam bir horon havası. Yani bu horonda duyan, dinleyen uykusu varsa da uykusunu açar mutlaka. Yollarda olanlar da böyle akışa geçerler. Kan daha fazla bir akıyor, sanki hızlı akıyor bu türkülerle, bu horonlarla. Adem Ekiz'den dinledik sevgili dostlar. Mesajlarınızla hemen devam edelim. Mesajlar genelde biliyorsunuz hep günaydınla başlıyor, hayırlı günlerle devam ediyor. Ben sadece müsaade ederseniz isimlerinizi okuyacağım. Çünkü hepsini okumaya kalksak pek çok kişinin de mesajı eksik kalacak, programımızın son bölümündeyiz. O yüzden lütfen bağışlayınız, hepsini okumuyorum ve sadece isimlerinizi ve bölgenizi okuyorum. Niksar'dan Selami Kabakçı, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Ali Yöntem Taş'ın aş olduğu asil şehir Bucak'tan diyor, Burdur Bucak'tan selam gönderiyor. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden, polislerimizi, askerlerimizi yine her sabah olduğu gibi unutmuyor. Sabahattin Konal Merkez Güneyköy'den, Giresun'dan yazmış. Osmaniye'den Fahri Özdemir, bütün polis arkadaşlarıma, emniyet müdürlüğü çalışanlarına gönderiyorum diyor. İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır, Azant, Emet Azant köyünden Süleyman Birol'a armağan ediyor. Kolaylıklar diliyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir armağan türkü göndermiş. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral ve oğlu Ege'ye, Turan hocamı da unutmuyorum diyor. Gürol Seçil Kara nereden? Muğla Yatağan'dan bize mesaj yazmış. Teşekkür ederiz mesajınız için. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar gönderiyor. Torunlarına bir türkü istemiş. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar diliyor. Bizden de selam olsun. Eşim Saadet, kızım Büşra, gelinim Hafize ve oğlum Osman'a armağan ediyorum diyor. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden yazmış bize. Ali İhsan Merdane ve Fahri Özdemir'in aileleriyle birlikte bir türkü bir sizden gelsin demiş. Zübeyir Yılmaz Hatay'ı Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden yazmış. Recep Koray ve Nergiz için, eşim Güllü için istiyorum diyor. Bursa'dan günaydın diyen İsmail Hakkı Onur. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar gönderiyor. Uşak'tan Mehmet Dayı. Türkü Konya Kulu'dan isteyen bir başka dinleyicimiz de Hasan Güçlü, bütün dostlarına gönderiyor. Ali Yavuz hayırlı cumalar diliyor. Nereden yazmış bilmiyorum ama kızıma, gelinime, oğluma hepsine yazmış da yazmış maşallah, armağan ediyoruz. Ve Yalova'dan yazmış, evet Ali Yavuz. İlyas Aydın, bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için tabiatı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Bir kamu spotu gibi güzel yazmış İlyas Aydın, her zaman olduğu gibi. Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden. Selim Onay Denizli Yatağan'dan, İbrahim Özüdoğru Çorum'dan selamlar gönderiyor. Ve Ankara'dan selam gönderen Osman İnan var, kendi ailesine ve sevdiklerine gönderecek. Ergün Tontu Darende'den, Somuncu Baba'dan hayırlı cumalar dilemiş. Günaydın Eskişehir'den diyen Turgut Eren var. Gülden İbiş İmamoğlu, sevgiler Denizli'den diyor. Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar diyen İlhami Uyar'a da teşekkür ediyor. Hemen sıradaki türküyü bütün bu dinleyicilerimize gönderiyoruz. Dediğim gibi bütün detaylarını okumam mümkün değil, mesajlarınız hayli çok. O yüzden bu şekilde gönül alma kabilinden kabul ediniz efendim. Türkünüz geliyor. Mustafa Doğan'ı da unutmuyoruz. İş başında direksiyon sağlayan dostumuz İstanbul'dan. İşte bu sarı kız size de gelsin, Mehmet Demirtaş'tan.

Gökhan Bir Beni Dinledik sevgili dinleyiciler, programımızın artık son bölümlerine yaklaşıyoruz. Mesajlarınız o kadar çok ki hepsini detaylı bir şekilde okuyamayacağımızı biraz evvel zaten belirtmiştim. Ama emeğinizi boşa çıkarmamak için yazan bütün dostlarımızın isimlerini okuyacağım. Ve bütün bu isimlerin sahipleri de zaten sevdiklerine, dostlarına, ailelerine armağan ediyorlar sıradaki türküyü. O yüzden lütfen böyle kabul ediniz. Hemen başlayalım. Merzifon'dan Zeki Özceylan, efendim Yunus Emre Eskişehir köyünden, Eskişehir'in Yunus Emre köyünden İbrahim Kaçar, Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan, Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan, Gürcan Hüsbal Mersin'den, Hasan Cengiz Antalya Korkut Eli Avdan köyünden, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden, İdris Şen Giresun Bulancak'tan, Yılmaz Can Türk Fındık Kentli Giresun'u Espiye'den ve bakalım nereden, Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nden, Gürol Yavuz Eskişehir Mihalecik'ten, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan, Ali Kurt Bahçeli TRT Türkü Dostları'na nereden bilmiyorum ama olsun, Erdoğan Avcıbaşı Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden Hacı Ayaz, Ermenek'ten Vehbi Aksungur, Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Salih Akova, Denizli Çivril'den İlhami Bayar, Necmi Akyol, Mehmet Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden, Şenol Özçelik, Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'ndan, Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan, Durak Çağatay Erzurum'dan, Cabir Şahin Kayseri'den, Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan, Recep Bodur İskilip'ten, Seçil Kamber Aydın Çine'den, İstanbul Çekmeköy'den Rençber Hasan Özkan, Niğde'den Huriye Özer, Ormancı Mustafa Konya Güney Sınır'dan, Emine Akyol Konya Bozkır'dan, Bayram Gökçen Seydi Kemer'den günaydın diyor. Ramazan Özünlü ve Muhittin Çetinkaya Burdur Kurna Köyü'nden, Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, teşekkür ederiz efendim. Leyla Çabuk Ordu'dan, Kütahya Tavşanlı'dan İbrahim Demir, Eskişehir'den Devrek'ten Zeki Gül, Şükrü Sümeyye Türker Afyon Sandıklı'dan, günaydın diyen Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir, Antalya'dan Nesimi Balım, Eskişehir'den Tuncer Erol, Konya Çeltik'ten Ali Sarıdoğan ve Karabük'ten Mehmet İnci, Sivas'tan Burak Kaya, Kadir Bulut ve Gebze'den Murat Şükür. Efendim herhalde hepsini şimdilik okuduk. Başka gelen mesajlar olursa yine yetiştirmeye çalışacağız. Bütün bu isimlerini saydığım dostlar kendi ailelerine, sevdiklerine güzel bir türkü istiyorlar. Biz de çalıyoruz efendim. Zeynep Başkan sizinle.

9.46 oldu saatimiz, artık programımızın son çeyreğindeyiz sevgili dostlarımız. Teşekkür ediyoruz alakanız için, hakikaten bizi mesaj yağmuruna tuttunuz. Sabahat Aslan'dan dinledik biliyorsunuz, programımızın hemen hemen daimi sunucusu. Kendisini dediğim gibi annesinin rahatsızlığı sebebiyle burada dinleyemediniz birkaç gündür. Onun yediği yedek spikeri olarak burada bulunuyoruz. Kendisine özellikle annesine acil şifalar diliyoruz. Ve bir an evvel mikrofon başında bekliyoruz selamlarımızı ileterek. Son mesajlara bakıyorum. Yılmaz Can Türk yazmış bize. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın diyerek güzel bir türkü armağan etmiş. Mustafa Ayla Aydemir de yine Ordu Fatsa'dan bize yazan dinleyicimiz. Ayla, eşim Ayla, kızım Aleyna Aydemir ve oğlum Atalay Aydemir'e bir türkü armağan edeyim istiyorum demiş. Evet, herhalde hemen hemen bütün Facebook'tan gelen mesajları bitirdik gibi. Teşekkür ederiz efendim zahmetinize, emeğinize. Sabahın erken saatinden itibaren yazdınız, çizdiniz. Hepsini okumak belki imkan dahilinde olmadı ama bundan sonraki programlarda yetiştirmeye çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için peşinen teşekkür edelim. Şimdi de son türkümüze doğru geçiyoruz. Bir sonradan bir türkümüzle veda edeceğiz sizlere. Ümit Tokcan var sırada. Nideli Hüdayi Şahin'den derlenen bir Orta Anadolu türküsünü seslendirecek. Son türkü sürprizimiz olsun.

haydan olur, huydan olur. Arabatı taydan olur, arabatı.

Ne güzel okumuş Ümit abimiz, Allah selamet versin. Hakikaten radyomuzun en güzide seslerinden biriydi Ümit Tokcan. Efendim programımızın bu şekilde son türküsüne geçmeden önce teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Akhisar'dan son anda Cemal Özkay da yetişmiş. Ekranı tam kapatırken gördüm. Teşekkür ederiz. Bizden de

Size selam olsun sevgili Cemal Özkay. Ve orayı kapatıyoruz artık. Yarın sabah yine aynı saatte bekleriz mesajlarınızı ve programımızı dinlemeyi. Evet, bugün de güzel bir program oldu umut ederim. Birbirinden güzel türküleri sizin için Emine Yılmaz seçti ve yayınladı. Sesimizi de size Şahin Atmaca iletti. Ve bilumum hani demiştik ya yırtıcı kuşları getirdi diye. Evet, türküler getirdiler sağ olsun. Umarız memnun kalmışsınızdır. Mikrofon başında da ben Fatih Öznur vazife yaptım. TRT Türkü'de sabahı bugünlük de nihayetlendiriyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte saat 7.05'te. Dakika geçince sizinle birlikte olmayı umut ediyoruz. Ben yine buradayım, beklerim efendim. Radyo başında olan, evde, arabada, işte bizi dinleyen bütün herkese teşekkür ediyor. İyi yolculuklar diliyoruz arabadakilere. Kazasız belasız gidiniz. İşleri başında olanlara iyi çalışmalar diliyoruz. Evde istirahat halinde olanlara da tabii ki keyifli günler diliyoruz. Hayırlı cumalar diyerek de sürpriz türkümüze geçiyoruz. Vallahi ne olduğunu ben de bilmiyorum ama güzel bir türkü olduğuna eminim. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalın.

0: Hey Faruk, Rüstem. Öldürdünüz be beygiri be. Ziraatsız kaldık be.
1: Abi 32 tane kasta yüklenilir mi hayvana be?
2: Kim yükler bunları be ya?
0: Ne yapayım kardeşim?
1: Yağlamamışsınız tekerlekleri
0: de. Ekmek davasında be ya.
1: Tekerlekleri de yağlamamışım. Ağır geliverdi hayvana be.
2: Üzengiyi de düzmemişsiniz güzel.
1: Be yazık.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Konya yöresinden Gitme Bülbül Gitme Bahar Erişti türküsünde geçen Maverde sözcüğü. Gitme bülbül gitme bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu diyor türkümüz. Burada geçen maverde kelimesi sözlükte yer almamaktadır. Ancak Halil Atılgan'ın Türkülerin İsyanı kitabında bu kelimenin aslında maülverd olduğu yazmaktadır. Maülverd sözcüğü gül suyu, hayat suyu anlamındadır. Maülverdin bozularak maverdeye dönüştüğünü söyler Halil Atılgan. Böyle olduğunu düşünürsek Gonca güller hayat suyuna, kaynağına kavuştu şeklinde bir anlam çıkar. Şimdi Çopur Ahmet'ten derlenen bu gurbet türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'ndan dinliyoruz.

0: türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kemik kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 Avrupa Birliği bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor. Bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti

iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezara açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Sırada verilerin raporlaştırılması var. İstanbul'da DH adına eylem yapma hazırlığındaki bir kişiye operasyon gerçekleştirildi. Polise ateş açan terörist ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Ben İsmail Ersoy, Mahsuni Şerif'ten işte gidiyorum, çeşitli siyahım. Bütün dostlara armağanım.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Ece Akgüz. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Amasya yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Gökyüzünde bölük bölük durnalar, nerededir meskeniniz eliniz? Bir name yazayım yâre götürün, dost eline uğrar mola yolunuz.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, nefessiz sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Cemal Özkızıltaş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Özlem Üngör'ün seslendireceği birbirine bağlı iki türküyle sürüyor. İlk olarak Trabzon yöresinden İbrahim Can'ın derlediği bir yol havasını dinliyoruz. Ne işlerin var idi, sis

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Şaban Abalıoğlu'ndan alınan bir bozlak ve buna bağlı olarak Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü dinliyoruz. Yanarım senin aşkına, gel kaçma gel gel, derdinden döndüm şaşkına, gel kaçma gel gel.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı, solistimiz Ahmet Tuzlu'nun seslendirici bir Beşiri Hoyrat ve buna bağlı olarak Supi Saatçi'nin Ahmet Rıza Abo'dan derlediği bir Musul türküsüyle devam ediyor. Gül açar, bülbül öter Musul bağında.

Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, kabak kemane sanatçımız Uğur Önür'ün çalıp söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Sümer Ezgün'ün Burdur yöresinden derlediği bir gurbet havası dinliyoruz. Geceleri kalkar kalkar ağlarım, şu zavallı gönlüme bir teselli verir eylerim. Ve buna bağlı olarak Sümer Ezgün'ün Burdur yöresinden Hüseyin Kayhan'dan derlediği türküyü dinliyoruz. Ovalar, ovalar, engin ovalar, ovada yayılır tülü mayalar.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Mustafa Acar yönetimindeki saz sanatçılarımızın enstrümantal olarak icra edeceği, Muzaffer Sarı Söze'nin Iğdır yöresinden derlediği türküyle devam ediyor. Iğdır'ın Al Alması.

Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere, divana kalsın. Sanatçımız Ezgi Azizoğlu.

Sivas yöresinden Hasan Erdoğan'dan alınan türküyü solistimiz Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Dertlinin derdi bilinmez, ancak derdi çeken bilir. Güldüğüm gelmez aklıma, derde düşüp çeken bilir.

Çekemem bu derdi bölek seninle. Eremem Lokman'a çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi bölek seninle. Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği türküyü sanatçımız Mesut Şimşek seslendiriyor.

Değerli dinleyiciler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Erzurum yöresinden Seyfettin Sığmaz'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz. Pınar Başından Bulanır.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz, ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelirken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Başbakan Ünal Üstel, iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. İstanbul Üsküdar Belediyesi

Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeleri incelemeye aldı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkette şüpheli işlem tespit edildi. Şirketler hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında 3 ayrı suçlama kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol adliyeye sevk edildi. Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler üzerindeki incelemenin sonuçları Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan günün bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi sizleri Türkülerle Gün Ortası programıyla bir saat boyunca gönlünüzden geçenlere yine ses olmaya çalışacağız. Programı Özgür Yardımcı yapımcımız bugün sizler için hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Leyla Köseler'le keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Bugün İzmir Radyosu'nun çok kıymetli sesleri sizler için türküleri seslendiriyor. Ethem Kaya, Hakan Ünal, Selcan Kökçen Şahin ve Ali Çakar bizlerle olacak. Onlara saz üstadlarımız bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Halil Çok Yürekli, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Programı sevgili Ethem Kaya Diyarbakır yöresinden çok güzel bir türküyle açtı. Halil Çok Yürekli kavalıyla önce gönlümüze üfledi adeta. Gönlüne sağlık, nefesine sağlık diyelim. Sevgili Ethem, hoş geldin yayına. Güzel bir türküyle başlamış olduk bugünkü programımıza.
1: Evet, merhabalar. Güzel bir türkü dediğiniz gibi. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm türkü severlere selamlarımızı iletelim. Diyarbakır bölgesinden çok güzel bir türkü sabah makamında seslendirdik. Yine aynı makamda kalmaya devam edeceğiz. Kerkük'e uzanacağız şimdi.
0: Güzel bir Kerkük türküsü Abdülvahit Güzecioğlu'ndan alınmış. Kâr etmez ahım sen gülüzare, onulmaz işler dilde bu yare.
1: Evet. Diyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben Ethem
0: Kaya'dan dinledik. İki güzel türkü. Türkülerle gün ortası şimdi İzmir Radyosu sanatçılarından Hakan Ünal'ın seslendireceği iki güzel türküyle daha devam edecek. Sevgili Hakan, mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba, hoş geldin.
2: Leyla Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Önce Sivas Şarkışlı'ya uzanacağız seninle, değil mi sevgili Hakan?
2: Tabii ki. Tabii ki. Üstad Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan güzel bir türkü.
0: Benim
2: anlatmam
0: de çok
2: derdimi dertsiz insana. Öncelikle tabii ki mikrofonları başında bizleri dinleyen çok kıymetli türkü dostlarını da selamlıyoruz İzmir'den. Konu olarak, ifade olarak gerçekten çok derin anlamlar içeriyor türkülerimiz.
0: Evet.
2: Bu türküyü az önce konuşurken işte dertten, sabırdan bahsediyor ya da dünyanın çetrefilli yaşamından bahsederken
0: hepimizin hayatında
2: Aşık Veli'ye ait bir söz de aklıma geldi. O da işte şunu söylüyor: 100.000 derman versen almam bu derde, yaramı ellere bağlatma yar yar. Yani aşıkla maşuk misali türkülerde ki Veysel hakikat üstadı, gönül gözleri açık. Ona da selam olsun, tüm aşıklarımızın huzurunda saygıyla selamla eğiliyorum.
0: Çok büyük ozanımız, evet.
2: Anlatmam derdimi dertsiz insana diyelim.
0: Diyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Üstadların yüreklerine sağlık bu güzel performans için. Sivas'tan ayrılmıyoruz değil mi sevgili Hakan Ünal?
1: Tabii ki Muzaffer Sarı Sözen üstadımızın derleyip notayı aldığı
0: bir güzel türkü daha
1: güzel
0: isteyeceğiz.
1: Güzel bir türkü daha var. İsterseniz siz anonsunu yapın.
0: Sarardım ben sarardım. Senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda her geçene sorardım.

Teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için de. Sevgili Hakan Ünal'a saatler 12.30'u gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında şimdi sazlar rekortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri Niğde yöresinden güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Bircan Pullukçuoğlu'nu dinliyoruz. İki turnam gelmiş aklı karalı.

0: Efendim yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Türkülerle Gün Ortası programında İzmir Radyosu'nun sevilen sanatçıları sizler için birbirinden güzel türküleri seslendirmeye devam ediyor. Bu kez Selcan Kökçen Şahin alacak sırayı. Sevgili Selcan mikrofon başındaki yerini aldı bile. Merhaba, hoş geldin Selcan.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Güzel bir Eskişehir türküsü var ama önce bir Çukurova türküsü söyleyeceğiz değil mi?
1: Evet. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif diye. Tüm radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimize merhaba deyip hepsine gönderelim ama Eliflere birazcık torpil geçmiş olalım.
0: Öyle olacak. Keyifle dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: Ben
0: güzeldi.
1: teşekkür
0: Sevgili
1: ederim.
0: Sercan, gönlüne sağlık. O zaman şimdi Eskişehir'e gidelim.
1: Evet.
0: Osman Özdenkçi'den alınan sıradaki türkümüzü sen anons etmek ister misin?
1: Tabii. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz diye.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel türkü için sevgili Selcan Kökçen Şahin'i uğurlarken bugün Sor İster Geç Divar demiştik efendim. Şimdi İzmir Radyosu'nun bir başka usta ismi Ali Çakar mikrofon başında. Merhabalar, hoş geldiniz
2: merhabalar
0: yayına.
2: Merhabalar Leyla Hanım, hoş bulduk, hoş buluştuk. Çok değerli dinleyenlerimize Türkülerle Gün Ortası programından selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. Güzel türküler okuduğu arkadaşlarımız sağ olsunlar, var
0: sizden
2: olsunlar.
0: Sizden de iki güzel Kayseri türküsü dinleyeceğiz galiba, değil mi?
2: Evet, ben de bugün repertuarımıza Nesim İçmen'den alınan İhsan Öztürk derlemesi. Hı hı. Güzel bir türkü. Onunla bir merhaba diyeyim değerli dinleyenlerimize.
0: Deli gönül yine ahuzar oldu. Dostumun gülleri sarardı soldu.
2: Hayat çeşmemize hasret doldu. Sen de benim gibi gez Leyla, Leyla diyelim.
0: Diyelim, buyurunuz.

0: Çok teşekkürler bu güzel türküyle ritmimizi.
1: Bir miktar. Fırsatlarımıza teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bu güzel gönüllerine sağlık.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ritmimizi bir miktar yükseltmiş olduk ama şimdi galiba bir hareketli türküyle daha da yükselteceğiz, değil mi?
1: Evet, yine çok keyifli bir türkü. Değerli dinleyenlerimizin de çok sevdiğine inandığım, hı-hı, Ahmet Mısalı'dan alınmış. Ahmet Gazi Ayhan derlemiş. Yine bir Kayseri türküsü. Salında gel meydan kız görsün diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim.

0: Çok teşekkürler
1: Ben
0: bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Kayseri türküleri
1: Sağ olun,
0: için.
1: var olun.
0: Sevgili Ali Çakar, ritmimizi yükseltti, enerjimizi yükseldi. Bu güzel cuma gününde saatler de 12.55'i göstermek üzere. Yavaş yavaş türkülerle gün ortasında bizler için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz efendim. Bugün İzmir Radyosu'nun çok kıymetli sesleri, Ethem Kaya, Hakan Ünal, Selcan Kökçen, Şahin ve Ali Çakar sizler için birbirinden güzel türküleri seslendirdiler. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, Kavalı ile Halil Çok Yürekli, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programı yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı bugün. Ton Master'imiz Fırat Özturan'la birlikte ben Leyla Köselerli sizlere güzel bir hafta sonu dilerken sevgili Ethem Kaya'nın sesinden dinleyeceğimiz yine güzel bir türküyle veda ediyoruz.
2: Pekala,
0: birlikte sevgili Ali Çakar'la birlikte güzel bir düet olacak eminim. Türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 4 Eylül, Cuma gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının ilk durağı, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Programımızın yapımcısı Alev Altun, teknik yönetimde Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzü Selma Geçer seslendiriyor. Tereke mi?

Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın sözlerini yazdığı, Muharrem Ertaş'ın bestelediği o meşhur Anadolu klasiğine geliyor sıra. Bahçe duvarından açtım türküsünü Yıldız Çam yorumluyor.

Ege'nin ve Denizli'nin usta ismi Özay Gönlüm'ün kaynaklık ettiği neşeli bir türküye geçiyoruz. Yörük kültürünün coşkusunu taşıyan Asmam Çardak'tan türküsü Sümer Ezgün'ün enerjik yorumuyla sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine, Evreşe beldesine uzanıyoruz. Yöre kadın ekibinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği güzel bir Trakya ezgisi var sırada. Yaşar Ülkü Beşgül'den dinliyoruz. Evreşe yolları dar.

Mersin Silifke'ye selam gönderiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Cavit Erden kaynaklı Silifke'nin Yoğurdu türküsünü Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor.

Orta Anadolu'nun hareketli ritmiyle yayınımıza devam ediyoruz. Ali Çöke'den alınan ve Ömer Şan tarafından derlenen Bağa Gel, Bostana Gel türküsünü Mehmet Demirtaş'ın sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.30'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada bir Çanakkale türküsü var. Meliha Güneş seslendiriyor. Çemberinde Gül Oy.

0: TRT Türkü.
1: Sivas'ın ardından Onur Yenigün'ün seslendireceği türküyle Elazığ'a, Harput'a gidiyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar.

Sivas Divriği Çamşıhı köyünden büyük halk uzanı Seyrani'nin derin güftesini taşıyan bir eser var sırada. Feyzullah Çınar kaynaklı Kubilay Dökmetaş'ın derleyip notaya aldığı bu kıymetli eseri, eski libas gibi aşığın gönlü türküsünü Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla dinliyoruz.

Saatler 13'ü gösterdiğinde TRT Türkü frekanslarında başladığımız Bizim Eller yolculuğunun bugünlük de sonuna geldik. Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türkülerle gönül köprüleri kurduğumuz yayınımızın kapanışında Erzurum Aşkale yöresine ait Evlerinin Önü Yoldur türküsünü Necip Yılgın ve Hakan Kumru'nun yorumuyla sizlere armağan ediyoruz. Programı hazırlayan yapımcımız Alev Altun, yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve ben spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türkülerin birleştirici ikliminde yeniden buluşuncaya dek neşeniz daim, gününüz aydın olsun. Hoşçakalın.

0: Saati 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelirken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Başbakan Ünal Yüksel iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim finansmanının bir maliyet değil, geleceği kurtaracak stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. COP31 hedefleri kapsamında çok taraflı iklim fonları ve kalkınma bankalarının rolüne dikkat çekti. Aselsan güdüm kitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösterimde

seride F-16 ve Akıncı SİHA'dan yapılan 4 atışta hedefe tam isabetle vurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeleri incelemeye aldı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 Türk lirası fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle ilk kez hakim karşısında. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız başlıyor efendim. Türkülerin bazen bir hasreti, bazen bir sevdayı, bazen içimizde sakladığımız bir duyguyu anlattığı o güzel dünyada yine birlikteyiz. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen türkülerin aynı gönül sofrasında buluştuğu Türkü Diyarı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü sizin sesiniz, sizin kanalınız. Programımızı yapımcılarımız Selin Nadir Kardeş ve Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Ufuk'tan Akgüneş, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan sizlere kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi sazımızı biraz daha uzaklara, türkülerin kadim coğrafyalarından Van Erciş'e çeviriyoruz. Van'ın güzel Erciş'inden bizlere seslenecek, sazın teline sözünü, sözün özüne yüreğini katan kıymetli saz ve söz üstadlarımıza en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Ve elbette Erciş'ten bizlere bu güzel buluşmayı taşıyan değerli ekibimize merhaba diyelim.
1: Can, sizlere ve tüm TRT Türkü dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Türklerin peşine düştüğümüzde bugün yolumuz bir kez daha Van'ın güzel ilçesi Erciş'e uzanıyor. Van Gölü'nün kuzeyinde tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hatta Karakoyunlulara bir dönem merkez olmuş. Bugünse tarihi, kültürü, tarımı ve kendine özgü müzik geleneğiyle yaşayan bir şehir Erciş. Ama tabii Erciş'i yalnızca tarihiyle ya da coğrafyasıyla anlatamayacağız. Erciş'in hepimizi derinden etkileyen, bam terimize dokunan bir özelliği daha var. Bu topraklarda türkü sadece söyleniyor desek yanlış olur. Türkü burada gerçekten yaşanıyor. Hele ki

0: Erciş denildiğinde akla gelen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Erciş'le Emrah. Onu da tabii ki program içerisinde konuşacağız. Literatüre çok sayıda Erciş türküleri emanet etmiş. Erciş'le Emrah'ı da rahmetli anmak gerekiyor galiba programa başlarken. İşte bugün de bu güçlü geleneğin içinden sesler getireceğiz radyolarınıza, evlerinize. Belki uzun bir yolculukta bizlere yoldaşlık ediyorsunuz. Belki bir çınar ağacı gölgesinde türkülerimizle serinlemeye çalışıyorsunuz. Her nereden eşlik ediyorsanız bizlere TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınımızda birbirinden kıymetli dört müzisyenimiz olacak. Bugün solistimiz Yunus Emre Karadağ bizlerle olacak. Bağlama ve solist yine Neyfel Bayram bizlerle olacak. Ritim sazda Bahadır Yıldırım Yeşilbaş ve gitarda Kadir Gül bizlerle olacak. Hepinize hoş geldiniz diyelim. Öncelikle tabii Yunus Emre Karadağ ile başlamak istiyorum sohbetimize. Yunus Emre Karadağ, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum efendim.
0: Önce tabii sizi tanımak isteriz. Müzikle yolculuğunuz ne zaman başladı? Biraz o yolculuktan bahsetmenizi rica edeceğiz.
1: Evet efendim, ben 27 yaşındayım, Yunus Emre Karadağ. Kendim aslen Erciş'in Keklikova köyünden gelmeyiz burada Erciş'imize. Ve çok kıymetli kardeşlerimle müzik yolculuğuna başladık biz. Bahadır

0: kardeşimle çocukluğumuzdan, Neyfel ve Kadir hocamla beraber çocukluğumuzdan bu yola başladık. Bu süreçte yani bize destekçi olan çok kıymetli hocalarımız, çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Ki benim ilk bağlama öğretmenim mesela Erkan Taşdelen'e buradan sevgiler. Çok kıymetli Samet Karsak hocama da buradan çok sevgiler, saygılar göndermek istiyorum. Hem bizlerin gelişmesi yönünden, yani bu genç yaşlarımızda bizlerin elinden tutan kıymetli tüm Erşin değerlerine çok teşekkür ediyorum buradan.
1: Şöyle bir ayrıntı var. Biraz önce programdan önce öğrendim ben.

0: gitarını asmıştık. Evet. Hani. Bir gün böyle müşterilerim geldi. Abi dedi keman çalamaz mısın dedi. Çalarım dedim.
1: Evet.
0: Hani bağlama çalamaz mısın? Bir türkü söyler misin dedi. Söylerim dedim. Onu da bir videoya çekip sosyal medyada paylaştık. Sonra siz değerli TRT bizi keşfedip gönderdi. Yani kendi Necmettin Karaca'nın sayesinde bizlere bir haber yaptılar. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çok mutlu yani olduk. Kendi ailemiz olsun biz olalım. Gönüllere dokunduk kendi türkülerimizi. Aynı zamanda kendi kuaförümüze, kendi berberimizde bunları dostlarımıza yansıtıyoruz. Çok güzel oldu.
1: Büyük bir şans müşterileriniz için de tabii ki. Özellikle tabii koromuzun değerli sanatçıları da müşterileriniz diye biliyorum.
0: Aynen. Hem müşterilerimiz...
1: Onlarla da bu ekibi galiba orada kurdunuz.
0: Evet. Şimdi hem müşterilerimiz böyle var. Canlı müzik isteyen müşterilerimiz çoğaldı.
1: Çoğaldı.
0: Yani biz şimdi dükkanda oturup çalmaya başladık. Bir süre sonra artık hani müşteri tıraşlı bıraktık abi. Tıraşı bırakıp yani kendimiz artık şeye döndü, canlı müzik yerine döndü. Çok güzel geri dönüşü aldık abi.
1: Tabii kıymetli konuklarımız merak ediyorlardır. O zaman ilk türkümüzle başlayalım. Doğrudan Erciş'in türkü hafızasından geliyor bu türkü. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Van'ın Erciş yöresine ait. Erciş'in yerel söyleşisini ve sevda dilini taşıyan bu güzel eserle başlayacağız. Buyursunlar efendim. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur.

dinleyeceğiz, bu örneklerle karşılaşacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'nın programı TRT Türkü'den yayınlanmakta. Kıymetli konuklarımıza ve tabii ki kıymetli dinleyenlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sıra Erciş denildiğinde ayrı bir anlam kazanan bir eserde. Çığırışır Bülbüller, Erciş ile Emrah'ın eserleri arasında yer alan bu güzel ezgiyi Neyfel Bayram seslendiriyor. Şimdi bu güzel ezgiyi dinleyeceğiz.

0: Neyfel Bayram'dan dinledik. Çığrışır bülbüller dedi. Sevgili Neyfel Bayram, sizi de tanımak isteriz. Öncelikle müzik hayatınızı tabii merak ediyoruz. Nasıl başladı? Hangi dönemden beri müzikle uğraşıyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla siz de müzik öğretmenisiniz. Evet, bunlardan evet. Biraz böyle ilk o adımlardan bu yolculuğa kadar olan hikayeyi biraz dinlemek isteriz sizden.
1: Evet, sizler de hoş geldiniz tekrardan. Ben Neyfel Bayram, müzik öğretmeniyim. 30 yaşındayım. Bu müzik yolculuğuna çocuk yaşta başladım. Müziğe evet. Başlamamdaki asıl sebeplerden biri abimdir. Kendisi bağlama kursuna giderken ben de heves ettim. Onunla birlikte bağlama yoluna başladım. İlkokul 4. sınıftaydım. O günden bugüne müzik hayatımızda yer etti. Biz de bunu artık hayatımızın merkezine koyduk. Ve evet. Şu an meslek olaraktan müzik öğretmenliği yapıyorum.
0: Evet, biraz önce seslendirmiş olduğunuz eser tabii Erciş'le Emrah'a ait
1: evet,
0: bir eser.
1: Evet, parçamız Erciş'le Emrah'a ait.
0: Tabii onu da anmış olalım. Ondan da biraz bahsedelim isterim. Erciş'le Emrah, Erciş işini ne ifade ediyor? Bunu çünkü nereye gitsek, müzikle ilgili, türküyle ilgili, halk müziğiyle ilgili ne konuşsak önce bir Erciş'le Emrah'a bir selam ediliyor orada. Siz neler söylersiniz?
1: Evet, ruhu şad olsun. Erciş'le Emrah yöremizin halk ozandır, halk aşığıdır. Erciş'le Emrah 17. yüzyılda yaşamış. Erciş Kalesi'nin baş aşığı Aşık Ahmet'in oğludur. Erciş'le Emrah
0: evet.
1: Zaten yörede dilden dile dolaşır. Sevdiği Selvihan için yollara düşmüş. İran'a doğru, Şah İsmail'e doğru birçok badireler atlatmış ve bu yolda birçok türküsünü yazmıştır.
0: Aslında bu türkülerin çoğunun da hikayesi o hikayeden ortaya
1: evet,
0: çıkmış
1: doğrudur,
0: değil mi?
1: Doğrudur. Evet. Biz de yöre halkı olaraktan Erciş'le Emrah'ı her zaman bu yani bu bayrağı devralıp devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kültürümüzü, yöremizi tanıtmayı hedefliyoruz.
0: Evet. Bir müzik öğretmeni gördüğümde bunu sormadan geçmiyorum. Gençlerle bir aradasınız, çocuklarla bir aradasınız. Gençlerin Türk halk müziğine karşı ilgisi nasıl hocam?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, biraz aslında sitem edeceğim bu konuda.
0: Evet, evet.
1: Şimdi son zamanlarda biraz müzik kültürümüz değişti. Artık gençlerimiz türkülerimizin kıymetini pek fazla bilmiyor diyelim. İnşallah bu bir an önce düzelir, özümüze döneriz. Çünkü türküler bizim özümüzdür, sözümüzdür. Kalbi duygularla, yaşanmışlıklarla, acılarla yoğrulmuş sözlerin melodiye dökülmüş halidir.
0: Evet.
1: Yani gençler biraz daha türkülerimize özen gösterirlerse dinlemeye, biraz daha bu uğurda elinden gelen bir şeyler evet. Yapılabilirse, örnek veriyorum bağlama kursuna gidilebilirse ya da bu müziği devam ettirebilirlerse hı-hı. Bizim için çok iyi olur. Yani bizler bu bayrağı devraldık, inşallah bizden sonrakiler de devralırlar, devam ettirirler diyelim.
0: Tabii bu konuda hem sizlere hem de bizlere, hepimize büyük de iş düşüyor aslında.
1: Evet, öyledir.
0: Anlatmak, doğrudur. Göstermek, örnek olmak belki gerekiyor.
1: Doğrudur.
0: Çok teşekkürler sevgili
1: teşekkür
0: hocam
1: ederim.
0: Neyfel Bayram'la konuştuk
1: efendim.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi ise yine biraz daha yanık bir havaya geçeceğiz. Felek Çakmağı ya da bilinen uzun adıyla Felek Çakmağı'nı üstüme çaktı. Biz de şimdi bu yanık söyleşiyle devam ediyoruz. Sıra dediğimiz gibi Felek Çakmağı'nda.

Vermekte TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır yapımı Türkü Diyarı programımızı Erciş'ten sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi Diyarbakır'ın hafızasına yerleşmiş çok özel bir türkü geliyor. Suzan Suzi. Kırklar Dağı'nın düzü adıyla da bilinen Diyarbakır yöresi türküsüdür. Kaynak kişisi Celal Sevimli, derleyense Bedri Ayseli. Erciş'ten Diyarbakır'a doğunun iki güçlü türkü coğrafyası arasında güzel bir selam olsun efendim. Buyursunlar Suzan Suzi.

0: Efendim bahsettiğimiz gibi Erciş'teyiz. Van Gölü'nün kıyısında, dağların arasında doğan bu ezgiler bugün hala yaşamaya devam ediyor. İnşallah bu ilettiğimiz ezgiler sizin gönüllerinize de dokunuyordur, yüreklerinize de ulaşıyordur. Şimdi yine kıymetli sanatçılarımızdan Kadir Gül'le birlikteyiz. Kadir Gül, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sağ olun. Sizi tanımak istiyorum. Tabii programdan önce size bazı sorular soracağım dedim ama kısa sorular olsun dediler. Size en kolay soruyu soracağım. Sizi bir tanımak isteriz.
1: Ben Kadir Gül, Van Erciş doğumluyum. 11 yaşımda müziğe başladım. Gitar çalıyordum. İlk gitarla başladım müziğe. Daha evet. Sonra erkek kardeşimle beraber sözler yazmaya başladık. Çalıp söylemeye başladık. Daha sonra 18 yaşında Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kazandım.
0: Hı hı. Evet.
1: 4 yıl sonra okulum bitti. Tekrardan Erciş'e geldim ve müzik hayatıma burada devam ediyorum.
0: Erciş, tabii hep soruyoruz, türküler diyoruz, aşıklardan bahsediyoruz. Erciş'te müzik yapmak, türküler söylemek nasıl hissettiriyor sizi?
1: Yani demin de Yunus arkadaşımızın bahsettiği gibi dükkanına gidip hani berber dükkanında evet. beraber oturup şarkı söylemek keza bizim için de arkadaşlarımız için de çok çok güzel bir duygu. Onların sevinmesi, onların beğenmesi, bizim beğenmemiz çok çok önemli. Evet. Oturup Erciş halaylarından, Erciş türkülerinden çalıp söylüyoruz yani. Çok evet. çok güzel bir duygu.
0: Çok teşekkürler Kadir Gül. İyi ki müziğe gönül vermişsiniz. İyi ki buradasınız siz de. Hoş
1: teşekkür
0: geldiniz
1: ederim.
0: Programımıza. Sefalar
1: getirdiniz.
0: Sağ olun. Şimdi yine tabii dağların, yolların ve ayrılığın türküsü. Bu dağlar kömürdendir. İçin kaynaklarda tabii farklı yöre varyantları bulunuyor. O yüzden bir yöreden bahsedemiyoruz ama türkünün farklı varyantlarının bulunması da halk müziğinin yaşayan yapısını gösteriyor aslında. Bu güzel eseri dinleyeceğiz şimdi. Bu dağlar kömürdendir diyecekler.

0: Efendim, Bedir Rahmi Eyüboğlu Türküler Dolusu şiirinde şöyle söylüyor: yerliyim yerli olmasına, ilmik ilmik damar damar yerliyim, bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi dişimden tırnağıma kadar ressamım. Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım, taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım. Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğine, hasına. İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter. Eğri, büğrü, kör, topal, kabulüm. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım, diyor. Muhteşem bir şiir. Bunu da iletmek istedim. Tabii siz de benim gönlüme dokundunuz tabii bu türkülerle. Ben de böyle bir eşlik etmek istedim size. Sevgili tabii Yunus Emre Karadağ, şunu sormak istiyorum. Sen bir Erciş türküsünü söylerken en çok neyi hissettiğini düşünüyorsun?
1: Evet. Yani güzel Erciş'imiz, ki adı da yıllarca Yeşil Erciş olan, bu doğanın güzelliklerinden, bu doğanın içerisinde kendi benliğimi, kendi güzel düşüncelerimi, kendi hissiyatlarımı hissediyorum hani. Yani bu türküleri başka bir yerde söylesem bu kadar dokunmaz, ama kendi böyle kendi bahçelerimizde, kendi vatanımızda, buralarda söylemek farklı bir maneviyat taşıyor yani benim için. Erçili Emrah'ın türkülerini söylediğimiz zaman da onun aşkına girebilmeyi hissediyoruz. Hani müzik çok farklı bir dünyadır, duygudur, düşüncedir. Biz o duyguları sevgili rahmetli Erçili Emrah'ın sayesinde kendimize aşıladık. Ve bu güzel türküleri de söylerken hissiyatlardayız, güzelliklerdeyiz. Gönlümüzü her zaman edebimizle, ahlakımızla, o günlerdeki büyük üstadların, güzel insanların edebiyle, ahlakıyla devam ederek yol almaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Tabii yeniden şimdi Van'a dönelim. Vanlıyam, Şanlıyam, Giderem Van'a Doğru adıyla da bilinen, Van yöresi repertuarında yer alan bir eser. Kaynak kişi ve derleyen olarak Atakan Çelik gösteriliyor bu eserde. Sözlerinde Van'a, yurda ve memlekete bağlılık duygusu öne çıkan bu güzel eserle devam edelim. Vanlıyam, Şanlıyam sizlerle.

Kıymetli dinleyenler, devam ediyoruz. Koromuzdan yine ritim sazda Yıldırım Bahadır Yeşilbaş bizlerle. Kendisini de tanımak isteriz elbette. Yıldırım Bahadır Yeşilbaş. Hoş

0: Öyle ilahiyle girdik biz, işe başladık.
1: Evet.
0: Temel enstrüman...
1: Kaç yaşındaydın başladığında?
0: 12 yaşındayken.
1: 12 yaşındaydın.
0: Evet. Ha, temel enstrümanım benim Daruka normalde. Daha sonra def, bender ve bateri olarak şekillendi. Örnek olan insan abim Alparslan Doğukan Yeşilbaş. Gelişmemde yardımcı olan kişi ise Ercan Bilgin. O da benim müzik öğretmenim. Bu şekilde ilerledi. Arkadaşlarımla zaten çocukluktan beridir tanışıyoruz.
1: Evet, onu çok belli ediyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Yani çok kısa provalarla muhteşem bir iş çıkartıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sana tabii abin örnek oldu, öğretmenin örnek oldu.
0: Doğrudur, evet.
1: Yeni çocuklara, gençlere örnek olacaksın herhalde.
0: Olacağım, oluyorum da.
1: Çok teşekkürler sana.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli icraların için de teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi yeniden Erciş'in sesine dönelim. Ayın ortası.

Efendim TRT Türkü'de Türkü Diyarı programımız devam ediyor. Programımızı biliyorsunuz Erciş Gençlik Merkezi'nden sizlere sunuyoruz. Has Oda'dayız şu anda. Kıymetli tabii Gençlik Merkezi Müdürümüz Levent Bayraktar'a da teşekkür ediyoruz. Çünkü burada sanatçılarımız hem gençlere eğitim veriyorlar, gençlerimiz buraya gelip derslerini çalışıyorlar, iyi vakitler geçiriyorlar ve aslında kötülüklerden de uzaklaşmış oluyorlar diyebiliriz. Tekrar değerli misafirperverlikleri için de Sayın Levent Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise efendim yine bir sitemden bahsedeceğiz. Bir sitem türküsü olacak belki de bu. Türküler bazen bir hikaye anlatır, bazen kanın içinden geçen tek bir cümle her şeyi anlatır. Ne haldayım sormadın adıyla da bilinen bir sitemi, bir gönül kırgınlığını aktaracağız. Şimdi sizlere ne haldayım sormadın sizlerle.

Efendim programın sonuna doğru yaklaşırken bir eser daha dinleyelim, ardından vedamızı yapacağız. Şimdi adı bile Erciş'in doğasını çağrıştıran bir eser geliyor. Habu Dere'den esen yel, Van Erciş yöresine ait. Derenin kenarı, yarın yanı, Erciş'in bağrı, türkü adeta bir Erciş manzarası çiziyor bizlere. Sizlerle efendim derenin kenarında esen yel dinleyeceğiz.

0: var. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay.
1: Evet sevgili dinleyenler, türkülerin diliyle güzel Erciş'ten, Van Gölü'nün kenarından sizlere uzandık. Gönlünüze misafir olmaya çalıştık. Bugün bu güzel şehirde bizi ağırlayan misafirperverlikleriyle yanımızda olan başta tabii...

Erciş Kaymakamımız Sayın Ahmet Çelik'e teşekkür ediyoruz. Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan, biraz önce de bahsetmiştim, Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Levent Bayraktar'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Karadağ, Neyfel Bayram'a, Bahadır Yıldırım Yeşilbaş'a ve Kadir Gül'e çok teşekkür ediyoruz. O güzel yüreklerini bize yansıttılar. Ve elbette kıymetli ekibimiz, yapımcımız Soner Emre, teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu, ulaşımımızı sağlayan Deniz Alabalık ve ben Ahmet Oğuz Gözel, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı'ndan hepinize türkü dolu güzel bir gün diliyoruz. Son iki eserle vedamız artık. Potpourri eser olacak. Van Erciş yöresine ait iki eser. İlk eserimizi tabii derleyen, iki eserimizi de aslında derleyen Hüsamettin Subaşı, Menşure Hanım ve Karayer sizlerle. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

Değerli dinleyenler, TRT Trabzon Radyosu'nun hazırladığı Karadeniz'den programında birlikteliğimiz başladı. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Teknik yapımda Rıza Kağan Yıldırım yer alıyor. Remzi Bekar'dan alınmış Rize Hemşehrin yöresine ait türküyü deneyeceğiz. İbrahim Can söylüyor. Gel yükünü vurayım katırın dorusuna, katırım kurban olsun kızların sarısına.

Programımız Ali Rıza Gündoğdu'dan dinleyeceğimiz türküyle devam edecek. Bu kez yöremiz Tokat ve türkü Aşık Şerif'ten alınmış. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı.

Ete Trabzon Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Karadeniz'den programında bir Artvin türküsü dinledik. Şimdi Kars yöresine uzanıyoruz. Saliha Altındağ'dan alınmış türküyü Fatma Türkan Yamacı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı, kara kaşın gözlerin, budur aşkın dermanı.

Karadeniz'de. Karadeniz'den programında birlikteyiz. Giresun yöresine ait türküde Zara'yı dinleyeceğiz. Ben bir bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim.

Şimdi yöremiz Trabzon Beşikdüzü, solist Özlem Üngör. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı, vermeyular adama gönül sevdiği yâri.

Özkan'ı Tokat Zile yöremize ait türküde dinledik. Şimdi Grup Laçin'den bir Samsun Çarşamba türküsü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Faik Okutken. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

türkümüz Aysun Gültekin'in sesinden gelecek. Karadeniz'den programını TRT Trabzon Radyosu'nda hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz, teknik yönetimde yer alan Rıza Kağan Yıldırım'la birlikte mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi 6 hava aracıyla çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimine de adım adım yaklaşıldığına işaret etti. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Aselsan Güdümkitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösteride F-16 ve Akıncı SİHA'dan yapılan 4 atışta hedefe tam isabetle vurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeleri incelemeye aldı. İncelemelerde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 Türk lirası fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle ilk kez hakim karşı.

karşısında. Gazze'de soykırım yapan İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimleri yoğunlaştı. Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 12.000'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuz için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Makbule Kaya seslendiriyor. Burdur yöresinden Dirmil Dağı.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Sırrı Sarı Sözen'den derlediği Sivas yöresine ait türküde Celal Bakar'ı dinliyoruz. İreyhan, eker misin?

Sevgili dinleyiciler, söz ve bestesi Aşık Ali Metin'e ait bir türküyle devam edelim. Cem Çelebi seslendiriyor, Ak Meleğim.

olsa umut çıkmaz bu tenden. Alev almış ateş dahi söner mi? Can çıkmazsa umut.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Sarı Recep'ten derlediği İstanbul yöresine ait türküde Seza Kırgız'ı dinliyoruz. Gemilerde talim var.

Sevgili dinleyiciler, Nazlı Öksüz'den dinleyeceğiz. Gümüşhane yöresine ait bir türkü seslendiriyor. Avluya bir kuş kondu.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Sevgili dinleyenler, bu akşam da Torosların eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den, buram buram kekik ve Akdeniz kokan esintileri size ulaştırmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. TRT Çukurova Radyosu'nun sizin için hazırlamış olduğu Çukurova'dan programına hoş geldiniz. Programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yapımda Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Mersin yöresinden bir türkü. Hüseyin Say'dan alınan türküyü Erol Köker'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Anamur yolları kaylak çakıllı. Öyle bir diyar sevdim, uyar akıllı.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, sırada Erzurum yöresinden bir türkü var. Kenan Tuna'yı dinliyoruz. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelende döker bağlar gazelin.

İzzet Altın Meşel'in Mardin yöresinden derlediği türküyü İclal Akkaplan söylüyor. Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derdinden.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatler 17.17'yi gösteriyor ve programımızda bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Helli'den Dağlar Kamış.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de bir Kerkük türküsünü Yaşar Ülkü Beşgül'ün yorumuyla dinliyoruz. Çakmağa çak, çıramı yandırmamışım.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.33'ü gösteriyor ve programımızda Kazım Birliği'ye ait bir türküyle devam ediyor. Mehmet Demirtaş'ı dinliyoruz. İdeler güverdi mi, dalları bel verdi mi?

Sayın dinleyenler, Ankara yöresinden bir türküyü Makbule Kaya'nın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Denizli yöresinden bir türküyü Sümer Özgü söylüyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Değerli dinleyenler, saatler 17.47'yi gösteriyor ve programımızda Denizli yöresinden bir türküyle devam ediyor. Tuğba Gerisoy dinliyoruz. Tepsi tepsi fındıklar.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Beysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Mersin yöresinden bir türkü, Fatma Topçu'nun yorumuyla dinliyoruz. Şu dağların yükseğine erseler. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kayguzuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi. 37 yaşında şehit olan Melih Kayguzuz 11 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmada iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişi arama çalışması aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi 6 hava aracıyla çalışmaya destek sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'yi gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa ediyoruz dedi. Sivas'ta konuşan Bakan Yumaklı, bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi.

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimine de adım adım yaklaşıldığını işaret etti. Türkiye'de elektronik ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret hacminin 6 yılda %80 arttığını belirtti. Geçen yıl e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Aselsan güdüm kitleri uluslararası tanıtımda yeteneklerini sergiledi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen gösteride F-16 ve Akıncı SİHA'dan yapılan 4 atışta hedefe tam isabetle vurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece yaklaşık 4,5 ayda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 40 faili meçhul dosyası çözüldü. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröriste yardım ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Antalya ve Kayseri'de 4 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışması sürüyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. Skandal plana göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi veya toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Haberleri dinlediniz.

türkülerde mobusane. Mobusane halk arasında hapishane, mapshane, mapis, dam gibi isimlerle anılan, tutuklanma cezası almış kişilerin cezalarını çektikleri tutuk ve ceza evidir. Türkülerde mapushane çok farklı kullanımlarda karşımıza çıkabilir. Örneğin bir Afyon yöresi türküsünde mapushane delikleri bir derin kuyu olarak geçer. Burası içinden çıkılmayacak derecede derindir ve yardım elinin ulaşamayacağı ölçüde de çukurdur anlamını içerir. Türkülerde cehennem diye imlenen hapishane, karanlık olarak algılanması nedeniyle mapushane zindandır adeta. Bartın yöresinden derlenen mapushane içinde yanıyor gazlar türküsünde olduğu gibi, böyle de düştüm zindana, bakar bakar ağlarım der Ozan. Duvarına astığı sazı, ortamdaki rutubetten ıslanan yorganı, güneş doğmayan pencereleri, aşılmaz duvarlarıyla onlarca Türkiye konu olmuştur mapushaneler. Arşivimizden Cengiz Özkan'ın sesinden tematik bir mapushane türküsüyle size veda ediyoruz. Mapushane Çeşmesi.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, huzurlu ve keyifli bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan hep yaptığımız gibi saat 18.10'u gösterirken Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programa. Saat 20'yi gösterene dek günün yorgunluğunu, haftanın yorgunluğunu ikram edeceğimiz türkülerle çıkaracağız hep birlikte. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz, mikrofondaysa ben Mustafa Yalın varım. Cengiz Özkan'ın seslendireceği bir türküyle başlıyor program. Satılmış kılıçtan alınmış Ahmet Yamacı derlemiş. Halkalı şeker şan fıstık, arpalar kara kılçık.

Cengiz Özkan'la başladı türkü akşamı. Bediye Akartürk'le devam edecek. Rıza Konyalı'ya ait bir türkü seslendirecek sanatçı Çil Horoz'un.

Necmettin Palacı, Yekta Arslan ve Ümit Yılmaz Arslan'dan alınan Ankara türküsünde Kubat seslendirecek türkü akşamında. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi, el oldu değil mi, sevdi kaçıverdi.

Selma Geçer ve Nursaç Doğan Işık'tan Girer Türkü dinledik. Gülşen Kutlu ile devam edecek türkü akşamı yöremiz Kırşehir. Neşet Ertaş'tan alınmış türküm. Açma zülflerin yellere karşı, senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül figan eder güllere karşı, o yar benim gülüm, gülüm değil mi?

Semra Bağcı seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınmış Yücel Paşmakçı derlemiş. Dam üstünde çul serer bilmem bu kimi sever. Bunun bir sevdiği var. Günde 10 çeşit giyer.

Yöremiz yine Kırıkkale, Keskin, Hacı Taşan ve Salman Şoker birlikte kaynaklık etmişler. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. İsmail Altunsaray'a seslendirecek Değirmenin Bendine.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik değerli dinleyiciler. Muzaffer Ertürk'ün seslendireceği Elazığ türküsüyle devam edecek program. Enver Demirbağ repertuara kazandırmış türkü. Bir şu hissi temkar yine saldı beni derdi.

Sivas Yıldız Eline gidiyoruz. Aşık Hacı Sultan'dan Nida Tüfekçi derlemiş türkü. Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayri dünya bana karalandı gel. Derildi defterim arsız amansız. Üst üste dizildi, sıralandı gel.

Sabahat Akkira seslendirecek türkümüzü. Mustafa Kul'dan alınmış. Sabahtan esti de bir kanlı sazak. Felek bize kurmuş kötü bir tuzak. Bilmem derdimizi kimlere yazar. Dağlar bana geri verin kardeşim.

İlker Gökkaya ve Süleyman Yıldız'dan birer türkü dinledik Türkü Akşamı'nda. Sinan İşbeceri'nin seslendireceği Malatya türküsüyle devam edeceğiz. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin, bilmem huri midir yoksa kıyafet, yakar baktığını nara gözlerin.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda Sinan İşbeceren'in ardından Sevcan Orhan ve Mehmet Demirtaş'tan birer türkü dinledik değerli dinleyiciler. Konya türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biridir Rıza Konyalı. Niğde, Konya, İç Anadolu bölgesinin oyun havalarına özellikle hakim ustalardan biridir. Onu seslendireceği bir türküyü dinleyeceğiz. Rıza Konyalı söylüyor, yine yeşillendi Niğde bağları.

bizim için veda vakti. 5 günlük bir mesai periyodunu da geride bırakıyoruz. Bu programla birlikte önümüzde 2 günlük güzel bir hafta sonu tatili var. Bir taraftan okullar da açılıyor. Tatlı da bir telaş var. Biz size kolaylık dilerken keyifli de bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz program ekibi olarak. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Tekrar buluşmak üzere. Özcan Türe seslendiriyor Halay türkülerini. Hoşçakalın.

Radyo Sanatçıları Konseri. Sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz, İstanbul Tepebaşı Stüdyosu'nda düzenlediğimiz Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konser yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam bizlere birbirinden güzel türküleri seslendirecek İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçıları Beyhan Karslı, Elvan Sevim, Merve Kayacan, Ulaş Kurtuluş Ünlü, Oktay Bora Ertuğrul, Volkan Arslan, Yavuz Değirmenci, Zehra Ganioğlu. Saz sanatçılarımız bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Cumali Kalkan, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, kavalda Osman Aktaş, meyde Yaşar Taner, kemençede Umut Ayvaz, basta Burak Demir, ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Özcan Gök ve konserimizin şefi Zafer Gündoğdu, hoş geldiniz diyoruz. Sevdalarımızı türkülere dökeceğimiz bir akşam olacak yine. Yürek yangınımız mızrap olup süzülecek, heyecanımız ilk günkü tazeliğiyle eşlik edecek gönüllerimize. Sevdalar, ayrılıklar, umutlar, kahırlar, aşağı dair ne varsa türkülerimizde diyor, topluluğumuzdan dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Sözen'in Emine ve Lütfiye Tanaydın'dan derlediği bir Trabzon türküsüyle yâre sesleniyoruz. Ben bir yârin bakışına mailem, ayda bir kerece görsem kailem. Ardından Nida Tüfekçi'nin Hamdi Tüfekçi ve Feyzi Akyol'dan derlediği Yozgat'a ait bir başka sevda türküsü dinleyeceğiz solistimiz Merve Kayacan'dan. Sabahınan esen seher yelimi, benim gönlüm divane mi deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir, yoksa bugün ayrılığın günü mü?

Sevdanın yöresi olmaz, derleğin ise hep aynı. Sevdalı yaralı gönül. Muradımıza ereceğimiz türkülerle devam ediyoruz konserimize sevgili dinleyenlerimiz. İlk olarak Müslüm Sümbül'den alınan Sivas Kangal türküsüyle Oktay Bora Ertuğrul mikrofonda olacak. Gel gönül gidelim aşk ellerine. Ardından Fahri Kayahan'dan alınan bir Malatya türküsü seslendirecek sanatçımız Yavuz Değirmenci. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Türkü'de Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserimiz, topluluğumuzdan dinleyeceğimiz Zülküf Altan'ın Yusuf Tapan'dan derlediği bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyor. Bu türküde Dicle Nehri kenarında buluşan, sevip de kavuşamayan iki genç yüreğin sevdasına ortak olacağız. Yeni kapıda attılar, dizilmesini tattılar. Yarın beni beğenmezdin, bak bana nişan taktılar. Ardından sanatçımız Zehra Ganioğlu'nun seslendireceği, Abdullah Nail Başlı'dan alınan bir Şanlıurfa türküsü dinleyeceğiz. Atımı bağladım iğde dalına, oturdum ağladım yarın yoluna.

Göre ekibinden alınan bir Rumeli türküsüyle sırma saçlı yarine kavuşamayan gencin duygularına tercüman olacak sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü. Çubuğum yok yol üstüne uzatam, takatim yok yar yolların gözetem. Peşi sıra yine bir kavuşamama hikayesi dinleyeceğiz. Bu kez Göre ekibinden alınan bir Orta Anadolu ezgisiyle keskin bir acıya ortak olacağız. Mezar arası denilen yerde haince canına kıyılan Kazım'ın arkasından yakılan ağda. Mezar arasında harman olur mu, kama yaresine derman olur mu?

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur demiş eskiler. Anlatmışlar sevenlerin zorlukları birer birer nasıl aştıklarını. Ozanlar da sazlarıyla dile getirmiş, türküleştirmiş bu sözleri. Dilden dile, nesilden nesile aktarmışlar. Sanatçımız Beyhan Karslı da seslendireceği Ahmet Sezgin'in Kemal Keskin'den derlediği bir Malatya türküsüyle bizlere anlatacak. Bir can bir canı severse 6 aylık yolda ne var? Bağlı olarak topluluğumuz şefimiz Zafer Gündoğdu'nun Kemal Aygün'den derlediği bir Erzincan türküsü seslendirecek. Arpa ektim evlek evlek, dadandı kara leylek. Dedim ki murad alayım, koymadı zalim felek.

Ayrılıkların en zoru olsa gerek ölüm. Acılarınsa en tarifsizi. İşte o tarifsiz acıyı göze almış bir aşığın sözlerine Erdal Erzincan'ın Kul Duran'dan derlediği türküde solistimiz Elvan Sevim'e kulak veriyoruz. Sunağım senden evvel vadem yeterse başucuma garip diye yaz. Ardından sitemkar bir türkü alacak sırayı. Topluluğumuzdan dinleyeceğimiz Haydar Tel Hüner'den Ali Canlı'nın derlediği Erzurum türküsüyle Sevdalı Yürek yine Sunasına seslenecek. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserimizin sonuna geldik. Yapımcılarımız Ayda Çınar ve Meltem Aytı, seslerimizi size ulaştıran ekibimiz Ufuk Muzaffer Ay Yıldız, Aytekin Demirkaya, Özgür Karakuş ve ben Hava Ömer Yaylı sizlere topluluğumuzdan dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Bir başka konserde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye'yi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz sevgili türkü dostları. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum sizlere. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş.
1: Evet.
0: Dedikten sonra bir salı akşamı tekrar merhaba Özgürcüğüm. Cuma akşamı özür diliyorum.
1: Çünkü neden? Çünkü Türkiye bir programını dinleyenlerimiz çok iyi biliyorlar ki salı, çarşamba Ankara Radyosu'ndan evet. Ve cuma günleri biz canlı olarak sunuyoruz. Dolayısıyla
0: geçen bunu, programda kaldık.
1: Kaldık. Bunu karıştırman kadar doğal hiçbir şey yok. Çünkü biz radyo evinden doğru düzgün çok ayrılmadığımız için, burası da bizim evimiz gibi olduğu için, hane içinden olduğumuz için, dolayısıyla bu da çok normal. Ve bugün yine sevgili Mustafa'cığım, yine bakıyorum repertuarına, yine birbirinden güzel türküler var. Anadolu aşıklarının izinden gideceğiz.
0: Evet. Çalıp okumaya çalışacağım bu iki eseri de Özgürcüğüm. Başımda altın tacım diyeceğim, evet. Ve ardından al elmayı ver narı.
1: Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım arkadaşım benim.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu. Tabiat.
1: Dilim döndüğünce çalıp okumaya çalıştım.
0: Okuyorsun şimdi, okuyorsun.
1: Bir gerçeğin önünde burada. Affına sığınarak.
0: Canım benim. Şimdi tabiat ana bizim aslında mistik bağımız. Yani türkülerin içinde de o kadar çok barındırıyoruz ki. İşte meyveleri, ağaçları, turnaları. Anlatamadığımız ya da hikayesini dile dökemediğimiz birçok şeyi aslında onlarla simgelendiriyoruz. Yine onlardan bir tanesiydi bu. Al elmayı, ver narı.
1: Evet.
0: Bakıldığında sesli tarih ve içinde her şey var. Çok derinlik var türkülerde.
1: Kesinlikle.
0: Ümit ediyorum dinleyenlerimiz de keyif alıyorlardır diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sevgili Mustafa'cığım, bugün ben yine...
1: Evet, senden ne dinleyeceğim?
0: Aslında yöresel olarak çok ayırt etmiyorum. Böyle kulağıma hoş gelen,
1: çok dinleyenlerin de... Çok keyifli eserler görüyorum.
0: Evet, dinleyenlerimizin de böyle beraber de okuyabileceği türküleri çok olabileceği kadar yer vermeye çalışıyorum. İlk eserimiz bir Giresun türküsü, herkesin çok iyi bildiği. Kahve koydum fincana. İkinci türkümüz de yine tabii ki çok önemli bir isim. Celal Güzelses'ten Diyarbakır türküsü.
1: Evet.
0: Esti Bahar'ın Nesimi diyeceğiz. Özgür Eren'den dinlesinler bakalım.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet Özgürcüğüm, gönlüne sağlık, yüreğine
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Türkümü okurken sana da baktım şöyle hafiften.
1: Ben içimden söylüyordum.
2: Evet. Oynuyordun Mustafa'cığım, canım benim. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Canım benim. Şimdi gelirsek benim eserlerime.
2: Evet.
1: Yine bir Hacı Taşan'dan bir bozlak yapacağım.
2: Evet.
1: Bizim elden göç.

0: nasıl yakmış Neşet Ertaş değil mi? Neşet Beyim. Baba yani böyle bir aşk, böyle bir sevdayı, böyle güçlü bir anlatım. Yani günün sonunda bakıldığında hakikaten bilmiyorum Mustafa'cığım, çok derin duygular bunlar ya, aktarımı.
1: Kesinlikle.
0: Tabii bize de çok iş düşüyor burada. Biz kaynak kişilerden bunu Türkiye bir programında özellikle bunu yapmayı başarabiliyorsak ne mutlu kendi adımıza, ama dinlenildiği zaman eminim dinleyiciler de aynı şeyi düşünüyorlardır. Bu derin duyguları yaşamak ve bunları aktarmak, ne söylemek istersin Mustafa'cığım?
1: Başlı başına bir meziyet zaten Özgürcüğüm. Cenab-ı Hak kimine yetenek veriyor, bağlama çalıyor, güzel okuyabiliyor. Bazısına da geliyor içten yazıyor.
0: Evet.
1: Çoğu yazan şairlerin de beste yönü yoktur. Bazıları hariç.
0: Evet.
1: Mesela Cemal Safi'nin de o aşk şiirini yazdığında, yani başka bir tarif olamaz diyorum mesela. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Yani onlar arka arkaya arka arkaya sıralandığında bambaşka bir şey çıkıyor. Yani bana göre yani 50 ciltlik roman çıkar bundan.
0: Bir kitap neredeyse değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle. Yani
0: ansiklopedi gibi bir şey.
1: Kesinlikle. Duygular çok derin. İşte ustalar gerçekten neler çekti ki yazdı bunu. Neler işte
0: çekti ki
1: çekti
0: yazdı.
1: Çekti de bunu saza söze döktü. Bizler de ustalardan dinleyip işte söylerken ciğerlerden öyle sökülüp geliyor. Almaya çalışıyoruz. İnşallah dinleyicilerimize de aynı şekilde gidiyordur aslını bozmadan.
0: İşte asırlardır aslında bu hikaye de birer aktarım olduğu için biz belki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun Ankara Radyosu kısmını temsil ediyoruz şu anda. Radyo evindeyiz ve hep işin mutfağı biziz. Yani doğru aktarım, doğru anlatım, ulaşacak olan yerlere gerçekten hedefe tutturmak. Ama Türkiye Evi'nin şöyle bir farklılığı var. Türkiye Evi'nde biz artık burada küçük bir hane gibi değiliz aslında. Kocaman bir aileyiz biz Türkiye Evi'nde. Dolayısıyla bize daha başka bir sorumluluk düşüyor ve her türkünde de sen başka şeylere yer veriyorsun sevgili Mustafa'cığım. Tekrar benim ağzına benim yüreğine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Canım arkadaşım benim.
1: Senden ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi, valla ben hep çeşitli yörelerden buradan. Evet özellikle dedim ya hani hep beraber okuyabileceğimiz evet. Türkülerden olsun istedim. Sivas yöresinden bir türkü. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Ağ buğday benizli, zülfü dolaşık. İlk türkümüz bu.
1: Tamam.
0: Arkasından yine çok bildiğimiz, sevdiğimiz bir yöreden, Kırıkkale Keskin'den, Mavilim Mavişelim Hacı Taşan'dan söylemek
1: çok
0: isterim.
1: Çok keyifli olur. Keyifle dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyifli oldu.
2: Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Bunun tabii birçok varyantı var.
1: Evet.
2: Yüce Dağ başında yanar bir ışık. Aslında senin de hatırlattığın gibi Nevşehir yöresine ait bir
1: yazım
2: türküydü.
1: Hatası sanırım,
2: yazım hatası olmuş. Aynen öyle. Hatırlatmamızı güzel, yapalım.
1: Biraz sonra ben de
2: evet.
1: Bağlamayı alayım elime. Evet. Şimdi sırada bir Çukurova Bozlağı var. Özgürcüğüm, bir Adana taraflarına, o Toroslara bir inelim.
2: Tamam.
1: Müsaadeniz olursa.
2: Tabii.
1: Ben de düştüm bir geyiğin avına diyeceğim.
2: Tamam.
1: Ardından geçen haftalarda programlarda okumuştum ama yarım kalmıştı, öyle kısacık bir kıtasını okuyabilmiştim. Yandı bağrım yandı aşkına.
2: Haydi bakalım, keyifle dinliyoruz.

0: ağzına sağlık Mustafa'cığım. Artık sayılı dakikalarımız
1: çok
0: kaldı.
1: Çok kaptırmışım ben, saatin hiç farkında
0: vallahi
1: değilim.
0: Vallahi çok da iyi oldu, gayet de güzel oldu. Son
1: ama
0: türkümüzü...
1: senden bir türkü dinleriz herhalde.
0: Evet dinleriz ama bir kapanış anonsumuzu yapalım. Al istersen Mustafa'cığım sen.
1: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik değerli dostlar. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ve ben Özgür Eren. Bu akşam orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın.

0: Yine ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha, Arıkan Tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateşi değil. Sizinleydik başka bir Türkiye Evi akşamında, daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.
1: Evet, son türkümüz sevgili Hasan'ın memleketi, benim de civarlar sayılır efendim, ondan esinlenerek okumak istiyorum. Konya'dan Ahmet Özdemir'den alınan bir türkü, Gül Kuruttum Sepette.

Merhaba efendim, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programından hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan, sunan Ali Bektaş. Sevgili dinleyenler, Bir Çift Söz programına bu hafta Yurttan Sesler Korosu'ndan Korucu Zeybe'yi dinleyerek başlayacağız ve bağlı olarak Sivas Topol Önünde Yatar Gemiler dizesiyle başlayan bir türküyü, bir kırık havayı, bir marşı dinleyeceğiz. Bu sözlerle başlayan 6 eser kaydedilmiş repertuvarımızda biz Kastamonu yöresinden derlenmiş biçimiyle dinleyeceğiz. İhsan Ozanoğlu'ndan Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından derlenmiş, Mehmet Avni Özbek ustamız notaya almış. Sivas Topol önünde yatar gemiler, atar da nizam topunu yer gök iniler.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler'den dinlediğimiz bu eserin öncesindeki Korucu Zeybe'yi İzmir Bergama'dan, kaynak kişiler Ferit Benli ve Hasan Gözetlik'ten, Zekeriya Kaçar ile İslam Akman'ın derlediği Ali Fuat Aydın'ın notaya aldığı bir zeybek idi. Efem Sivas Topol önünde yatan gemiler dizesiyle başlayan bu eseri Dede Efendi'nin torunu Rifat Bey'in 1900'lerden önce marş olarak bestelediğini biliyoruz. Fakat bu eser Çankırı, Kerkük, Muğla yörelerinden de derlenmiş. Ayrıca 1900'lü yılların başında Macar Türkologların yaptığı derleme çalışmalarında da bu esere yer verilmiş. 1853-1856 Kırım Savaşı için söylenen bir marş olduğu ifade ediliyor kaynaklarda. Merve Kayacan'ın sesiyle devam edeceğiz Bir Çift Söz programına. İzmir Karaburun'dan kaynak kişi Müjgan Ağaoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı bir türküyü dinleyeceğiz. Asmalı mencere, kara gözlüm al beni içene.

Asmalı mencere yahut asmalı pencere sözleriyle Balıkesir'den de derlenmiş bir türkü var değerli dinleyenler. Ama ezgileri pek birbirine benzemez. İzmir Karaburun türküsüydü bu dinlediğimiz Asmalı Mencere adıyla bilinen eser. Yemen'de çatışmada ölen Osmanlı askerleri için yakılmış bir ağıttır aslında. Bakınız türkünün devamında kaleden indirdiler, kır ata bindirdiler. 3 günlük güve iken Yemen'e gönderdiler deniliyor. Celal Bakar ustaya kulak verelim şimdi. Kocaeli Kandıra'dan kaynak kişi Koca Fatma'dan Yılmaz Pakalanların derlediği Altan Demirel'in notaya aldığı bir türkü. Bu türkü yine Sakarya Arifiye'den de derlenmiş. Kura kağıtları allı yeşilli ben babama ısmarladım eşimi.

Sevgili dinleyenler, Celal Bakar'dan dinlediğimiz bu türkü aslında bir tarihi vesika. Malumunuz 2. Mahmut döneminde Osmanlı'da askerlik sistemi ve ordu değişmişti. İşte bu türkünün anlattığı bu sistemin değişmesinden sonra

askere alma yöntemiyle ilgili bir durum. Daha önce padişah emir verdikçe Anadolu'nun çeşitli köylerinden, kasabalarından askerler toplanır cepheye götürülürlerdi. Fakat 1840'tan sonra askerlik ve ordu sistemi değişince askere alma sistemi de değişti. Ağlar anam, ağlar babam, gelmez ölürüm, devletin yoluna kurban olurum. Kura kağıtları Üsküdar aştı, üçlülerin, dörtlülerin tebdili şaştı. Üç aylık geliri bıraktı kaçtı. Bu dizeler aslında birer tarihi vesika. Emine Akmeşe'ye kulak vereceğiz. Ankara Çubuk'tan, Karaköy'den, kaynak kişi ve derleyen Burhan Gökalp'ten, Altan Demirel'in notaya aldığı bir türkü. Asker oldu vatana zalifim, gidiyor mu kıtana zalifim?

Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz şimdi bu haftaki Bir Çift Söz programımızın. Bahattin Turan'ın sesinden bir eserle veda edeceğiz sizlere. Giresun'dan kaynak kişiler Asım Karakuş ve Mehmet Nefes'ten, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlediği Altan Demirel'in notaya aldığı bir eseri dinleyerek veda edeceğiz. Kırat, Kırat, Nallı Kırat, Yemen'in yolları Irak. Bu dinleyeceğimiz türküdeki bazı dörtlükleri Yaşar Kemal Kadirli'den ayrıca derlemiş. Bu eser de Yemen cephesindeki Osmanlı askerleriyle ilgili bir eser. Malumunuz geçtiğimiz Ağustos ayının son günleri 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümüydü. Biz de bir hafta gecikmeyle de olsa askerlerimizi, şehitlerimizi, bugün bu vatanı bize armağan eden büyüklerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını yad ettik. Allah hepsine rahmet etsin. Bahattin Turan'ın sesiyle veda ediyoruz sizlere. Sürçülisan ettikse affola. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kan Bernar, ton başlarımız Ali Taşçıoğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Bu akşamki konuğumuz değerli dinleyiciler, Kahramanmaraş Afşin'den Dursun Özdil. Sevgili Özdil hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok İyisiniz. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimize Dursun Özdil'i kısaca tanıtır mısınız?
1: Tabii bundan önce bu stüdyoda defalarca konuğunuz oldum.
0: Eyvallah.
1: Onun için burada programımızın formatı türkü olduğu için zaman açısından kısa da olsa anlatayım. Ben Dursun Özdil, Maraş'ın Avşin ilçesi Kötüre köyünde doğdum. 1958'de 8 yaşında bağlama çalıp türkü söylemeye başladım.
0: Maşallah.
1: Tabii aileden gelen bir gelenek. İşte o gündür bugündür çalıp söylüyoruz.
0: Yolunuz açık olsun
1: evet,
0: diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir türkü dinleyelim mi sevgili Dursun Özdil? Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Tamam. Gel gel diyelim.
0: Bugün kendinize ait eserler okuyacaksınız. Evet. Ben öyle biliyorum değil mi? Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili Özdil. Sağ olasın, var olasın. Eyvallah. Güzel bir eserdi.
1: Eyvallah.
0: Sevgili Dursun Özdil, Kahramanmaraş deyince ozanların bol olduğu çok ozanımız var. Kimlerden feyiz aldınız? Kimler size rehberlik etti? Usta çırak ilişkisi nasıl gelişti? Biraz onlardan bahseder misiniz?
1: Tabii bu ailemden gelen bir gelenek. Babam da çalardı. Babam da feyiz aldığımı düşünüyorum. Onun dışında tabii ki anlatmış olduğunuz doğrudur. Bizim yöresel olarak bir müzik olarak, ozanlar olarak etkilenmiş olabileceğim ozanlar vardı. Bundan bir tanesi tabii ki Mahsuni Baba'dır. Meçhulü var.
0: Rahmet diliyoruz.
1: Yine aynı bizim köyden Melulü Baba vardır. Bunlar da etkilenmiş olabilirim.
0: Evet.
1: Bir de şu anda avuçunda bizi radyoların başında dinliyorsa Aşık Pena'yı var. Aşık Pena'yı da benim üzerimde çok emeği vardır. Hatta ben küçükken köy köy gezdik, çaldık, söyledik. Usta çırak ilişkisiyle beraber öyle yani devam ettik.
0: Yolunuz açık olsun diyelim. Eyvallah. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili, evet, Dursun Özdil? Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Mecnun Diyar diyelim.

0: TRT Türkü.
1: Eyvallah, güzel bir eserdi, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Sevgili Dursun Özdil, usta çırak ilişkisi aşıklık geleneğinde, ozanlık geleneğinde olması gereken şeylerden bir tanesi. Siz de belli bir yaşa geldiniz. Çıraklarınız var mı diyeceğim ama evde iki tane çalıp söyleyen var. Onlar bir kere sizin için önemli. Nasıl yapıyorsunuz? Özlem kızımız da, Özgür oğlumuz çalıp söylüyorlar. Nasıl yetiştirdin onlara, bu kültürü nasıl aşıladın? Baba evlat arasındaki ilişkiler nasıl gidiyor?
2: Tabii ben şöyle bir şey, Almanya'da 13 yaşımda Almanya'ya gittim ailemle beraber. Evet. İşte 32-33 sene Almanya'dan yaşamımı devam ettirdim. Çocukluğum, gençliğim orada geçti diyebilirim. Ben Almanya'dayken bile bu kültürümüzü gençlerimize ustalık yapmaya çalıştım, öğrettim. Ondan sonra kültürümüz adına bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii bu deryada ufak bir damla olabiliyorsak ne mutlu bize. Ondan da tabii aileden, hani başta da konuştuğum gibi, hep bu gelenek ailede geldiği için çocuklar da bende aldılar, etkilendiler. Evet. Şimdi tabii Özlem var, onu herkes tanıyor. Özgür var. Özgür de çok güzel
1: bir çalışıyor. Özlem Özdil'in babası diyoruz hemen.
2: Evet,
1: önce
2: evet.
1: Özlem'i söylüyoruz, sonra Dursun Özdil geliyor.
2: Evet,
1: ama
2: evet.
1: Baba yetiştirdi evet. Onu halbuki. Gurur evet. Kaynağınız.
2: Gurur, evet, evet. Gurur duyuyoruz tabii.
1: Yollar açık olsun.
2: Yani şu var, şunu demek istiyorum Sayın Kamber Dost. Bu kültürü gelecek nesillerimize güzel, kaliteli bir şekilde aktarabilirsek ne mutlu bize.
1: Eyvallah.
2: Bizim amacımız da budur zaten.
1: Hadi bir türkü daha dinleyelim o zaman sizden. Bize ne söyleyeceksiniz?
2: Ben o zaman yine sözün müziği bana ait, giderim.
1: Buyurun.

0: Teline diline sağlık sevgili Dursun Özdeğil, evet. Sağ olasın, güzel bir eserdi. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
1: Eyvallah.
0: Hem burada bir nefeslenmiş olursun.
1: Dinleriz. Evet, dinleriz.
0: Böyle bitmesin diyorum. Sözümüzü bana ait olan, evet, bir eser.

0: Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın diliyorum efendim.
1: Aşıklarımız.

0: TRT Türkü.
1: Ağzınıza, dilinize sağlık sevgili Dursun Özlü.
2: Eyvallah.
1: Programımızın da sonuna geldik. Davetimizi kırmayıp geldiğin çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, bir programımız daha sonuna geldik.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

gecenin huzuruna, türkülerin sıcaklığı eşlik ediyor. Anadolu'nun gönül tellerine dokunan ezgileriyle, gece ezgileri TRT Çukurova Radyosu'nun katkılarıyla başlıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sevcan Orhan şimdi sizlerle. El ne bilir yar aşkına yandığım.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Davut Sulari'den derlediği Erzincan türküsünü Ömer Şan söylüyor. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, cihana saldırdı gözlerin beni. Bu dertten bu sinem çürüyüp gider, hasrete yandırdı gözlerin beni.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Eyüp Tadil'den derlediği Çukurova türküsünü Saadet Yılmaz Bircan'dan dinliyoruz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül aptal olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Muzaffer Sarı Sözen'in Fahri Ünsal'dan derlediği Bolu türküsünü Hüseyin Yaltırık söylüyor. Melek Hanım has bahçede geziyor, kınalı eller inci mercan diziyor.

Erol Parlak'ın Karacaoğlan'dan derlediği Orta Anadolu türküsünü Zeynep Başkan'dan dinliyoruz. Yüceden mi geldin sen seher yeli, acep yârim ellerinden gezer mi?

Sevgili dinleyenler, sırada Ali Ekber Çiçek'e ait bir Erzincan türküsü var. Turan Engin sizlerle. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi al.

Canet İli'nin Aşık Emrah'tan derlediği Sivas türküsüyle Beyhan Kars'ı sizlerle. Hazanla geçti şu benim ömrüm. Ne bir gülüm kaldı, ne bir dikenim.

Turan Engin'in Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Hüsamettin Subaşı sizler için söylüyor. Gül dalına konmuş bülbül yavrusu, ben o yâre dayanamam doğrusu. Ne dedim anan ile babana, seni bana vermiyorlar doğrusu.

Şerafettin Civelek ve Durmuş Yazıcıoğlu'nun Nazmi Yükselen'den derlediği Muğla türküsüyle Hayalaz sizlerle. Karaova düğünü gece kuruldu, varır varmaz güveyin adı soruldu.

Aşık Veysel'e ait Sivas yöresinden bir türküyü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Bir kökte uzanmış sarmaşık gibi, dökülmüş gerdana saçların güzel. Ufukta gözlerin bir ışık gibi, kara bulut gibi kaşların güzel.

dökülmüş gerdana, saçların güzel. Ufukta gözlerim bir ışık gibi.

Nida Tüfekçi'nin Fazıl Muhsinoğlu ve Ayfer Ünlü'den derlediği Gaziantep türküsünü Fatma Topçu söylüyor. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler algın alatazıya.

Raci Alkır'a ait Erzurum türküsüyle Kenan Tuna Sizel. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi.

Gece Ezgileri programının sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Yu programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda, mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı, ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz sevgili türkü dostları. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum sizlere. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş.
1: Evet, sevgili Mustafa'cığım, yine bakıyorum repertuarına, yine birbirinden güzel türküler var. Anadolu aşıklarının izinden gideceğiz.
0: Evet, çalıp okumaya çalışacağım bu iki eseri de Özgür'cüğüm. Başımda altın tacım diyeceğim, evet. Ve ardından al elmayı ver narı.
1: Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım arkadaşım benim.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu. Tabiat.
1: Dilim yettiğince, dilim döndüğünce çalıp okumaya
0: Okuyorsun
1: çalıştım.
0: şimdi, okuyorsun.
1: Bir gerçeğin önünde burada. Affına sığınarak.
0: Canım benim. Şimdi tabiat ana bizim aslında mistik

0: olmaz. Yani türkülerin içinde de o kadar çok barındırıyoruz ki işte meyveleri, ağaçları, turnaları anlatamadığımız ya da
1: Evet.
0: hikayesini dile dökemediğimiz birçok şeyi aslında onlarla simgelendiriyoruz. Yine onlardan bir tanesiydi bu. Al elmayı, ver narı. Bakıldığında sesli tarih ve içinde her şey var. Çok derinlik var türkülerde. Ümit
1: Kesinlikle.
0: ediyorum dinleyenlerimiz de keyif alıyorlardır diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sevgili Mustafa'cığım, bugün ben yine
1: Evet, senden ne dinleyeceğiz bugün?
0: şöyle aslında yöresel olarak çok ayırt etmiyorum. Böyle kulağıma hoş gelen
1: Çok
0: dinleyenlerin
1: keyifli
0: de
1: eserler görüyorum
0: evet
1: ama burada.
0: dinleyenlerimizin de böyle beraber de okuyabileceği türküleri çok olabileceği kadar yer vermeye çalışıyorum. İlk eserimiz şey bir Giresun türküsü herkesin çok iyi bildiği kahve koydum fincana. İkinci türkümüz de yine tabii ki çok önemli bir isim Celal Güzelses'ten Diyarbakır türküsü.
1: Evet.
0: Esti Bahar'ın Nesimi diyeceğiz. Özgür Eren'den dinlesinler bakalım.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet Özgürcüğüm, gönlüne sağlık, yüreğine
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Türkümü okurken sana da baktım şöyle hafiften hafiften.
1: Ben içimden söylüyordum. Evet.
2: Oynuyordun Mustafa'cığım, canım benim. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Canım benim. Şimdi gelirsek benim eserlerime.
2: Evet.
1: Yine bir Hacı Taşan'dan bir bozlak yapacağım.
2: Evet.
1: Bizim elden göçtüm ola obalar, üzerine giymiş türlü libalar. Uzun süredir dokunmayan bir bozlak.
2: Tamam.
1: Ardına benim son zamanlarda sosyal medyada tüm dijital platformlarda yayınlanan bir eserim var. Daha önceden de seslendirdiğim bir eser ama onun yerine bugün daha farklı bir şey yapacağım. Neşet Ertaş'tan Ben Eller Gibi Görme diyeceğim.
2: Benim İnşallah. Çok sevdiğim türkülerden bir tanesi.
1: Evet.
2: Çok.
1: Önümüzdeki programlarda yine Avşar Güzeli'ni de seslendirmeye çalışacağım.
2: Haydi bakalım.

0: nasıl yakmış Neşet Ertaş değil mi? Neşet Baba yani. Böyle bir aşk, böyle bir sevdayı, böyle güçlü bir anlatım. Yani günün sonunda bakıldığında hakikaten bilmiyorum Mustafa'cığım, çok derin duygular bunlar ya. Aktarımı.
1: Kesinlikle.
0: Tabii bize de çok iş düşüyor burada. Biz kaynak kişilerden bunu Türkiye bir programında özellikle bunu yapmayı başarabiliyorsak ne mutlu kendi adımıza, ama dinlenildiği zaman eminim dinleyiciler de aynı şeyi düşünüyorlardır. Bu derin duyguları yaşamak ve bunları aktarmak, ne söylemek istersin Mustafa'cığım?
1: Başlı başına bir meziyet zaten Özgürcüğüm. Cenab-ı Hak kimine yetenek veriyor, bağlama çalıyor, güzel okuyabiliyor. Bazısına da geliyor, içten yazıyor.
0: Evet.
1: Çoğu yazan şairlerin de beste yönü yoktur. Bazıları hariç.
0: Evet.
1: Mesela Cemal Safi'nin de o aşk şiirini yazdığında, yani başka bir tarif olamaz diyorum mesela. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Yani onlar arka arkaya arka arkaya sıralandığında bambaşka bir şey çıkıyor. Yani bana göre 50 ciltlik roman çıkar bundan.
0: Bir kitap neredeyse değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani ansiklopedi gibi bir şey.
1: Kesinlikle. Duygular çok derin. İşte ustalar gerçekten neler çekti ki yazdı bunu. Neler işte
0: çekti ki
1: çekti
0: yazdı.
1: Çekti de bunu saza söze döktü. Bizler de ustalardan dinleyip işte söylerken ciğerlerden öyle sökülüp geliyor. Almaya çalışıyoruz. İnşallah dinleyicilerimize de aynı şekilde gidiyordur aslını bozmadan.
0: İşte asırlardır aslında bu hikaye de birer aktarım olduğu için biz belki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun Ankara Radyosu kısmını temsil ediyoruz şu anda. Radyo evindeyiz ve hep işin mutfağı biziz. Yani doğru aktarım, doğru anlatım, ulaşacak olan yerlere gerçekten hedefe tutturmak. Ama Türkiye Evi'nin şöyle bir farklılığı var. Türkiye Evi'nde biz artık burada küçük bir hane gibi değiliz aslında. Kocaman bir aileyiz biz Türkiye Evi'nde. Dolayısıyla bize daha başka bir sorumluluk düşüyor ve her türkünde de sen başka şeylere yer veriyorsun sevgili Mustafa'cığım. Tekrar benim ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Canım arkadaşım benim.
1: Senden ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi valla ben hep çeşitli yörelerden buradan. Evet özellikle dedim ya hani hep beraber okuyabileceğimiz evet. Türkülerden olsun istedim. Sivas yöresinden bir türkü. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine olmuşum aşık, ağ buğday benizli, zülfü dolaşık. İlk türkümüz bu.
1: Tamam.
0: Arkasından yine çok bildiğimiz, sevdiğimiz bir yöreden, Kırıkkale Keskin'den, Mavilim Mavişelim Hacı Taşan'dan söylemek
1: çok
0: isterim.
1: Çok keyifli olur, keyifle dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Bunun tabii birçok varyantı var.
1: Evet.
2: Yüce Dağ başında yanar bir ışık. Aslında senin de hatırlattığın gibi Nevşehir yöresine ait bir
1: yazım
2: türküydü.
1: Hatası sanırım,
2: yazım hatası olmuş. Aynen öyle. Hatırlatmamızı güzel, yapalım.
1: Biraz sonra ben de
2: evet.
1: Bağlamayı alayım elime. Evet. Şimdi sırada bir Çukurova Bozlağı var. Özgürcüğüm, bir Adana taraflarına, o Toroslara bir inelim.
2: Tamam.
1: Müsaadeniz olursa.
2: Tabii.
1: Ben de düştüm bir geyiğin avına diyeceğim.
2: Tamam.
1: Ardından, geçen haftalarda programlarda okumuştum ama yarım kalmıştı, öyle kısacık bir kıtasını okuyabilmiştim. Yandı bağrım, yandı aşkın.
2: Haydi bakalım, keyifle dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Mustafa'cığım. Artık sayılı dakikalarımız
1: çok
0: kaldı.
1: Çok kaptırmışım ben. Saatin hiç farkında
0: vallahi
1: değilim.
0: Vallahi çok da iyi oldu. Gayet de güzel oldu. Son
1: ama
0: türkümüzü.
1: Senden bir türkü dinleriz herhalde.
0: Evet, dinleriz ama bir kapanış anonsumuzu yapalım. Al istersen Mustafa'cığım sen.
1: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik değerli dostlar. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ve ben Özgür Eren. Bu akşam orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha, Arkan Tomaşlerimiz Mutlu, Hiç Yılmaz Stüdyo Teknik Görevlimiz Osman Ateşi değil. Sizinleydik başka bir Türkiye bir akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.
0: Evet, son türkümüz sevgili Hasan'ın memleketi, benim de civarlar sayılır efendim, ondan esinlenerek okumak istiyorum. Konya'dan Ahmet Özdemir'den alınan bir türkü, Gül Kuruttum Sepette.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Yusuf Ferhatnenk, Mardinliyim. Tuncay Kemertaş hocamdan bir türkü istiyorum. Bütün sevdiklerime ve aileme armağan ediyorum.